Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

insanın içini acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seni. Viyana FM.

Dinler. Viyana FM'de. Viyana FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana FM'de. Viyana FM. Ali Süzen yayında. Yayında. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Yeni haftanın ilk iş gününden herkes gelmeden önce ben geldim. Güp güzel, mus mutlu bir haftamız olsun. Tabii selamlamayı birazdan yapacağız. Bakalım yayın başlamadan önce kimler geldi, bir kontrol edelim. Bir sözle aşk ağlayan. Hep siz erken gelecek değilsiniz ya. Bugün de ben erken gelmiş olayım.

Güzel bir liste hazırladım. Listeyi hazırlarken de yayına başlayalım dedim bir taraftan. Mesajlar gelmeye başlayınca da bir ses verdik. Bakalım saatler 07.00'ı gösterdiğinde kimler ilk mesajı atan olacak. Bekliyoruz. Hep siz beni bekliyordunuz. Bugün ben sizi bekleyeceğim.

Mahmut günaydın. Murat abi, Murat Erdatlı günaydın. Yıldız Hanım günaydın. Resul günaydın. Yıllarımı seninle buldum. Çok kurşun patladı inan. Emrah günaydın kardeşim. Nihal Hanım günaydınlar. Bir tek sana vururum. Semih günaydın. Eyüp günaydın.

Hadi bakalım telefonları hazırlayın. 0700'ü gösterdiğinde ilk mesajı kimler atacak? Bekliyoruz. Canlı canlı bekliyorum.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Bugün mükemmel bir hava var, çok güzel bir hava var. Sıcaklık an itibariyle 8 derece gösteriyor ama güneşli, süper bir hava. Vallahi bugün erken uyandım. Enerji tavan. Uçuşlarda. O değil de sabahın 5.30'unda trafik mi olur ya? Duşlarda. Abi nasıl bir Viyana'da yaşıyoruz? Düşlerde. Mesajlar süper, yağmur gibi devam. Ama korkup da sevgili ben gibi. Baksana şansıma, bulmuşum dengimi. Bu hafta sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkacak. Oo, çok iyi. Hafta sonu özellikle müthiş bir hava var hafta sonu. Bayram, ben sana Murat Baran'ın numarasını göndermeyi unuttum. Senin tatil büyük ihtimalle bitmiştir. Aklımda diyorum bir şey var. Biraz önce Murat Baran'ın mesajını görünce aklıma geldi. Dedim tüh dedim ya. Çok işi bir arada yapınca böyle oluyor, unutuyoruz. Bu arada hemen hatırlatayım sıcağı sıcağına. Arkadaşlar salı ve çarşamba, yani yarın ve ertesi gün yayında olamayacağım maalesef. Vorarlberg'deyim, 2 gün boyunca ticaret odası toplantımız var. Mecbur katılmam gerekiyor. 2 gün yayında yokum.

Ben de mesajları kontrol ediyorum. Bakalım bugün ilk 5 mesaj kimden geldi? Hemen şöyle ekranı bir ayarlayayım. Bugün tabii ben erken yayına girdim. Ben yayına girdiğimde ilk önce Emrah buradaydı. Yok, Nihal Hanım buradaydı. Sonra Emrah buradaydı. Sonra Murat Erdatlı. Sıralama böyle devam etti. Resul geldi o arada. Mahmut geldi.

Nihal Hanım günaydınlar. Güzel bir haftanız olsun. Hoş geldin. Emrah günaydınlar kardeşim. Güpgüzel mus. Mutlu bir hafta diliyorum. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun diyor. Eyvallah. Güpgüzel mus. Mutlu bir haftan olsun. Mustafa aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Eyvallah Mustafa. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun. Oğuzhan günaydın kardeşim. Kıymetli abim ve Viyan FM. Intergaz'dan selamlar ve aleyküm selam. Kolbe gazete 70. Intergaz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Oğuzhan günaydınlar tekrardan. Ömer müdürümüz Murat Çakır. Patron. Ve orada bizi dinleyen bütün arkadaşlara sevgiler, selamlar olsun. Suat Aksu günaydınlar. Hayırlı haftalar. Birinci olan abi ya da ablayı şimdiden tebrik ediyorum diyor. Hastanedeyim. Hayırdır Suat? Geçmiş olsun. Bayram aynen öyle. Sağlık olsun kardeşim. Yapacak bir şey yok. Aleyküm selam bu arada. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Sağlıklı, huzurlu, sorunsuz bir hafta diyorum. İyi inşallah hepimiz için. Güzel bir hafta olsun. Ahmet Yakup Duman günaydınlar. Hayırlı bereketli haftalar diyorum herkese. İyi yayınlar. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel mus, mutlu bir haftan olsun. Gürcan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Oo, erkenciyiz Gürcan abi. Bugün Gürcan abi de erkenden kalktı. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Eyvallah abi, hoş geldin. G-Unto'da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Günaydınlar tüm dinleyenlere ve Viyana FM ailesine. Gülçen Hanım günaydın, hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum. Murat Baran hoş geldin abi. Güp güzel mus, mutlu bir haftan olsun.

Tamer günaydınlar. Hoş geldin abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah Tamer. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Tülay Hanım günaydınlar. Mutlu mut mus mutlu sabahlar. Hayırlı sağlıklı somurtmayan yeni bir haftamız olsun diyor. Amin inşallah. Hoş geldin. Yıldız Hanım günaydınlar. Yeni hafta herkese şans getirsin diyor. İnşallah, hadi bakalım. Elim işte, kulağım sizde, dinliyorum. Bu sefer diyor umarım ilk 5'e girmişimdir diyor. Yani 07.00'a denk gelmemiş maalesef. 6.59'da düşmüş. Sağlık olsun. Bu da başarı ya. Olacak olacak. Zamanlı olacak. Onur günaydınlar kardeşim. Herkese güzel haftalar diliyorum. Güzel bir günümüz olsun abi diyor. Eyvallah Onur. Güp güzel. Mus mutlu bir haftan olsun. Mehmet günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar. İyi haftalar Ali abi. Kolay gelsin. Bismillah dedik çıktık yola diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Mehmet. 22. Viyana Mehmet. Bu arada cuma günü camide karşılaştık Mehmet'le. Bir daha görmede nasıl öleyim, gözüm açık gider. Hasan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, yeni güne bismillah, hayırlı, bereketli bir hafta diliyorum. Viyana FM ekibine kolaylıklar dilerim, herkese de güzel bir hafta diliyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Dündar günaydınlar, Dündar. Dündar bugün teksin, hayırdır? Yasin'in mesajı denk gelmedi. Güzel bir haftan olsun kardeşim, hoş geldin. Aziz Başkan, Guten Morgen, günaydınlar. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Aziz Başkan. Murat Erdatlı, abi erkenden buradasın, maşallah Murat abi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin. Ali diyor umarım her şey yolundadır, bir sıkıntı yok değil mi diyor. Yok abi, sıkıntı yok. Biz işe erken başlayamaz mıyız yani? Herkes işe erken başlar da biz başlayamaz mıyız? Geldik top 5 listemize. Bakalım bugün ilk 5'te kimler var? Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Haydar var. Günaydın, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Haydar. Hayırlı işler. Rotohom. Rotomobil. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Davut var. Güneşli bir pazartesi sabahından günaydınlar, iyi yayınlar, mus mutlu bir hafta diliyorum. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Senin de haftan, günün güzel olsun inşallah. Davut, çözdün sen bu işi ya. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Gülşen Hanım var. Günaydın, güzel bir hafta olsun hepimiz inşallah diyor. İnşallah. Güp güzel, mus mutlu bir hafta diliyorum. Kolaylıklar diliyorum Gülşen Hanım. 2 numarada bugün Emine abla var. Emine Erdatlı. Abla hafta sonu enerjiyi topladın herhalde. Wolfgang Sie'de Murat abiyi ziyaret ettiniz. Oh mis. Günaydın Ali abi. İyi yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldin abla. Günün bir haftan güzel olsun inşallah. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün sürpriz bir isim var. Gel bize, gel bir... Günün birincisi Resul. Resul zaten erkenden de gelmişti. Hadi bakalım, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi. Mesaiye erken başladım bugün diyor. Eyvallah hepimiz için. Ya haftanın ilk günü erkenden başlayalım, erken yol alalım. Yayına girdiğimde herhalde 6.40 falandı ama 6'dan beri bürodayım ben, çalışıyorum bir yandan. Yarın malum Vorarlberg turumuz var, salı ve çarşamba biraz çalışmamız gerekiyor. Resul tebrikler kardeşim. İşte bakalım ne isteyeceksin. Bu arada Resul, bak Pindrings borçlarını unutmadık. Pindrings borcum var. Haftaya halı sahaya bekliyorum seni. Tebrikler Resul. Ali Süzen,

Tuğrul günaydınlar kardeşim. Abiler, ablalar günaydınlar. Herkese hayırlı işler. Eyvallah. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. İbrahim Polat günaydınlar kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Hoş geldin. Ayşegül Hanım günaydınlar. Ali abicim günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun Ayşegül. Suat sesli mesajını birazdan yayına vereceğim. Tamer eyvallah kardeşim. Notlarımızın arasını aldık, süpersin. Yasin günaydınlar. Yasin Tekbaş. Selam Ali abi, günaydın, iyi yayınlar. Bugün bilerek lafa tuttu beni ama diyor işte Allah'ın işi, ilk beşe bile giremedi diye. Altıncı falan oldu dünler ya. Olsun, sağlık olsun. Seni lafa tuttu değil mi? Baba. Aynen, bu salı halı sahada da olamayacağız arkadaşlar, malum. Salı çarşamba Viyana'da değiliz, perşembe buradayız inşallah. Arka planda bugün yeni çıkan eserleri dinleteceğim size. Türkçe pop. Listemizi hazırladık. Gününde konuları var. Çok güzel konular var sizler için. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim iyi yayınlar. Hayırlı haftalar diliyorum. Eyvallah Kemal Ünal, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir haftan olsun. Ayten Hanım günaydınlar. Güzel bir hafta, güzel bir gün olması dileğiyle tüm VNFM ailemize sevgiler, selamlar diyor. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, güzel bir haftan olsun. Henüz yola çıkmamış olanlar için hızlıca bilgilendirme yapalım. Arkadaşlar A23 Süd Ostangente Viyana'da çok yoğun. 22. Viyana istikametinden Genzendorf'tan 10. Viyana istikametine gidenler için özellikle Süd Ostangente çok ama çok yoğun. Yoğunluk Geber ve Park Stadlo'dan başlıyor. Alternatif güzergahları kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. A22 yine yoğunluk Kaiser-Mühlen tünelden başlıyor. Çok yoğun. Havaalanı yolunda Viyana istikametine doğru yoğunluk var. S1'de Vözendorf istikametine doğru bayağı bir yoğunluk var. A2 Viyana istikametine doğru Baden'den itibaren yoğun ama akıcı gösteriyor. Hızlıca bu bilgileri vereyim size. Henüz evden çıkmadıysanız alternatif güzergahları mutlaka bir düşünün derim size. Çok yoğun. Haftanın ilk günü biliyorsunuz 4 günlük bir tatil, uzun bir tatil. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bayram bu arada. 25 Mayıs bayram. Değer tak. Bir sonraki bayramda 6. ayın 3'ünde, perşembe günü yine. Ondan sonra bayağı bir süre bayram yok.

0: Şimdiden planlarınızı ona göre yapabilirsiniz. Şuradan hemencik Suat'ın sesini yayına bir verelim, hızlandıralım. Geliyor, geliyor, geliyor.
1: Bir saniye. Ben geçen hafta ayağıma kan toz düştü. Yani tahta düştü, kalın tahta. Ayak baş parmağıma. Geçen perşembe günü. Ondan beri çalışıyordum Ali abi. Ama dün akşam aşırı şişti. Bir de baktırayım dedim, hani damar mı şey olmuş.
0: Suat. Radyonun sesi arkadan çok geliyor ya, aşırı geliyor.
1: Baş parmağı. Ama alçıya almadılar. 3-4 gün evde dinlen bu tedavisi yap dediler. 3-4 gün direkt parmakla çalışmışım.
0: Çok geçmiş olsun Suat, Allah şifa versin. Anlamayanlar için söyleyeyim, Suat'ın ayağına tahta düşmüş. Suat da o yüzden hastanede alçıya almamışlar. Allah şifa versin inşallah Suat. Bu arada yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adset Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmet veriyor sizlere. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme çözüm ortağınız, özellikle işletme sahipleri. İthalat ihracat yapanlar Kun Kargo'ya mutlaka bir danışın. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Star Ryzen uzakları yakın ediyor. Sizleri tatile uçuruyor. En uygun fiyatlar Star Ryzen'de. Hizmeti zaten söylemeye gerek yok. Hizmette sınır tanımıyor. Gür Bey Restorant 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada. Her gün 7 çeşit çorba, taze taze sulu yemekler, Türk mutfağının lezzetleri sizleri bekliyor Gürbey Restoran'da. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. İki şubesiyle hizmetinizde 10. Viyana ve 11. Viyana.

Şöyle yapalım. Madem Suat hastanede, bir hastane sorusu soralım. Burcu hastaneden çıkarsa ne olur? Hadi bakalım. Burcu hastaneden çıkarsa ne olur? Burcu hastalanmış, hastaneye gitmiş, hastaneden çıkarsa ne olur? Çerezlik. Bilemeyeni dövüyorlar vallahi, o derece. Aleyküm selam Raşit. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum herkese abi diyor. Eyvallah Raşit, işin gücün rast gelsin.

0: Burcu hastaneden çıkarsa ne olur arkadaşlar? Bilen var mı?
1: Kusura bakma, özledim ama söyle.
0: Zehra Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Havva Hanım günaydınlar, güzel bir hafta diliyorum.
1: Unutmam asla, çok içtiğim önümü göremiyorum. Senden geçemiyorum ben hala, kusura bakma.
0: 10. Viyana, 11. Viyana, 22. Viyana'da 3 adolu kiralık bir ev aranıyor. Eğer öyle bir bilginiz varsa özelden yazın. İlgili arkadaşa ben ileteceğim. 10, 11, 22.
1: Evet, hala düzeltmedim uyku
0: düzeni. Burcu hastaneye gitmiş. Hastaneden çıkarsa Burcu ne olur?
1: Bilememişim senin kıymetini ama
0: valla bilemeyeni dövüyorlar. Ben söyleyeyim. Şenol günaydınlar kardeşim. Güzel bir haftan olsun. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyor. Eyvallah Şenol.
1: Sensiz beni ben de
0: sevmem. Tülay Hanım günaydınlar. Elit Tülay.
1: Geçemiyorum ben hala. Kusura bak.
0: Hacım burada mısın hacım? Uğur hacım buralarda mı Tülay Hanım? Süleyman Şimşek günaydınlar kardeşim. Guten Morgen abi, cümleten hayırlı sabahlar ve ekstra musmutlu dop dolu yeni bir hafta diliyorum. Eyvallah. Şimşek VIP yollarda yine. Hepimiz için çok güzel bir hafta olsun inşallah. Bereketli olsun, bol kazançlı olsun. Güzel haberler alacağımız bir hafta olsun.
1: Unutmam asla, çok isterim önümü göremiyorum.
0: Hastaneden çıkarsa ne olur? Burcu hastaneden çıkarsa ne olur?

Aynur Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun. Perihan Hanım günaydınlar, güzel bir haftan olsun. Burcu hastaneden çıkarsa ne olur? Ta. Ne olur ki acaba? Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldin. Tamer'den doğru cevap geldi, Tuğrul'dan geldi, Mehmet'ten geldi, Hava Hanım'dan geldi, Murat Baran'dan geldi, Şenol'dan geldi, Ayşegül'den geldi, Zehra'dan geldi, Tülay Hanım'dan geldi, Süleyman'dan geldi, Davut'tan da geldi, Emrah'tan geldi, Perihan Hanım'dan geldi. Bu kadarcık mı doğru cevap ya? Haydar'dan geldi. Burcu hastaneden çıkarsa ne olur? Hastalanmış, hastane ekmiş, hastaneden çıkarsa ne olur? Uzak Burcu olur. Burç, Burcu, uzak Burcu. Nihat aleykümselam kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar Ali abi diyor. Eyvallah Nihat'ım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. İşin gücün rast gelsin. Burç Burcu demişken, şimdi bizim İbo çok yapıyor, hani ona gönderme gibi olmasın da, hani burçları yorumluyorlar falan böyle. Burçlara inanıyor muyuz öncelikle? Ben inanmıyorum. Hani burcumu falan biliyorum da, hayatta bakmam, hayatta işim olmaz. Abi hep sallamasyon, herkes aynı şeyi söylüyorlar, gaza getiriyorlar. Onlarca astrolog var, tamam mı? Burçları yorumluyorlar, söylüyorlar, ediyorlar. Abi nasıl bir şeydir yani? Bu astrolog olmak için normalde yıldızların hareketlerini incelemek lazım. Hani ona göre cihazlarınız olması lazım, gözlemlemek lazım. Abi beni arıyorsunuz. Ya benim burcumu yorumla. Yorumlayayım abi, ben sallarım sana buradan. Ne olmuş ya? Bilmiyorum, hani mesleği küçümsemek gibi olmasın ama. Enteresan. Burç demişken o aklıma geldi. Ne zamandır söyleyecektim, aklımdaydı. İçimde kalmasın, söyleyeyim yani.

Burçlara inanan var mı? Ya ben inanmıyorum ama siz de inanabilirsiniz tabii. Düşündüm bir de kendimi. Saatlerde... Niye öyle diyorsun burçlar için? Vallahi ben öyle düşünüyorum ya. Bir seni düşün... Al benden de o kadar diye. Aynen Resul, öyle olmuş. Onur eyvallah, doğru cevap. Gonca'nın günaydınlar. Güzel bir haftan olsun. Hoş geldin. İyileşmiş olur diyor. İyileşince ne olur? Fatma abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İstanbul Ömerli. Güzel bir haftan olsun abla. Ali abime de sevgiler selamlar. Hayırlı işler. Burcu'yu bilmem ama diyor ben hastaneden çıkınca iş bitmiş oluyor diyor. Güzel. Burç murç hiç işim olmaz diyor, aynen öyle. Harbiden yani. Abi telefonla bağlanıyorlar, tamam mı? Sadece yani boyu kastetmiyorum ha, başka yerlerde de denk geliyor, televizyonlarda vesaire. İşte Oğlak burcunu yorumla. Sallıyor oradan. Bu hafta şöyle olacak, böyle olacak. Sonra başka bir burç geliyor, benzer şeyler abi. Hep klasik, gazetelerde falan yazarken de aynı. Abi biz demem öyle. Aa o bende var. Aa öyle olduydu. Aa tam beni kastediyor falan. Susunca. Aa işte bu falan. Ya bu uymadan önemli değil ama olabilir falan böyle. Abi astrolog olmak o kadar kolay mı ya? Göreceğiz ayrı yerler. Bu işin bir ilmi vardır mutlaka. Dargın yaşadık sanırım. Dargın öleceğiz. Yani ben de o zaman astrolog olurum her türlü. Ne olacak? ChatGPT'den, Google'dan kopya çekerim, astrolog olurum. Ondan kolay bir şey yok.

Ali diyor, benim burcumu yorumlasana diyor. İbo'nun getirdiklerinin yorumları tutmadı. Belki seninki tutar. Olur mu diye bir seni düşündüm. Murat abi, şöyle senin burcuna bir baktım abi. Ne abi burcundur? Sallayacağız ama ona göre sallayalım. Burcun ne ki abi? Oradan başlayalım. Gerek yok abi ya, hangi burç olduğunu. Ya Murat abi, görüyorum abi, sen şimdi böyle önümüzdeki günlerde seni bol güneşli bir hava bekliyor. Havaların güneşli olacak. Viyana'ya geleceksin. Top oynayacaksın arkadaşlarınla. İşte orada biraz bağıracaksın, çağıracaksın. İşlerin bayağı bir yoğun olacak 2 hafta boyunca. Burada öyle gözüküyor. Baktım abi senin burcuna. Biraz stresli olacaksın, aman stres yapma abi. Stres biliyorsun kalp sıkıntısı olanlar için iyi değil. Abi diyor, İbo'nun ekmeğine taş koyuyorsun ya. Abi harbiden inanmıyorum ama ne yapayım yani. Yalan mı söyleyeyim şimdi? İnanmıyorsak inanmıyoruz yani. Bu burçlara, astrologlara inananlar genellikle kadınlar oluyor abi diyor. Evet, kadınlar daha çok inanıyor. Burçlara inanmam ama inanan kesimin de bekledikleri cevabı aldıkları için inandıklarını düşünüyorum diyor. Eyvallah. Aynen. Ya abi öyle bir ayarlamışlar ki, tamam mı? Herkese göre bir şey var cevapların içinde. Öyle olunca da herkes tatmin oluyor. Aa işte benim burcum şöyle, kral burç falan. Şeytan burcu var mı abi diyor. Daha çıkmadı. Ya hepsini anladım da kova diye burç mu olur ya? Vallahi hani aslan ne var? Aslan var, ikizler var, oğlak var, balık var. Ya kova diye burç mu olur ya? Kova burcu. Ben orada takılı kaldım. Murat abi, senin için ufukta güzel bir bayram gözüküyor abi. Yani sana her gün bayram, onda sıkıntı yok abi. Sana her gün bayram.

Sen diyor resmen Murat'ın falına baktım. Vallahi Murat abinin falına baktım Erdatlı'nın ya. Fal mı? Burç değil miydi o? Yapma ya, falla burcu da karıştırdık. Olur öyle şeyler. Aa, iki etti. Seninki burç değil de sanki Murat abinin falına baktın diyor. Allah Allah. Öyle mi oldu? Dur Murat abi burcunu bir söylesin de ben sallayacağım, tamam mı? Murat abi bir söyle bakayım burcun ne, bir sallayayım abi.

Dur şöyle yapalım o zaman. Bak konu farklı bir yere geldi. Burcu hastaneden çıkarsa ne olur dedik. Burçlara geldik oradan. Arkadaşlar Burcu hastaneden çıkarsa ta Burcu olur. Ta Burcu. Ta Burcu oluyor. Hastaneden çıkana biliyorsunuz taburcu oldu deniliyor. Burcu da hastaneden çıkmış taburcu olmuş. Taburcu. Ben size bir tane burcu okuyacağım, tamam mı? Sallayacak yani sallamayın siz. Söyleyin bakalım hangi burç bu? Madem bu kadar burçlar şey. Disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibi yapılarıyla tanınıyormuş bu burçtaki arkadaşlar. Hayatlarında mantığı ön planda tutuyorlarmış, hedef odaklıymışlar. Planlı çalışarak her zorluğun üstesinden geliyormuş. Bu burç hangi burç? Hadi bakalım. Vallahi hepinizde sanki bu özellikler var gibime geldi. Bu burç hepinize uyuyor. Uymadığı bir şey yok. Biri diyor şeytan mı yazdı? Evet evet diyor. Raşit'in burcu şeytan olabilir diyor. Aa diyor abi tam ben. Allah Allah. Süleyman tam sense hangi burç ya? Murat abi ikizlermiş dur. Murat abi tamam senin burcun bu. Tam sana göre yorumladım bunu. Abi burçlara kim inanır ki diyor. Astrolog Meral salladı. Fener şampiyon olacak diye. Kadın perişan şimdi. Kendi bile inanmıyor artık diye. Eyvallah Yasin. Kendi bile inanmıyor artık değil mi? Fatma abla da doğru cevabı verdi bu arada. Resul doğru cevabı vermişti. Okumadıysak eğer. Taburcu cevabını veren arkadaşları tebrik ediyorum. Süpersiniz. Murat Baran nasılsın abi? Ne var ne yok ya? Çok yoğunsun herhalde bu sıralar. Murat Baran kıymetli toprağım. Nihal Hanım onu da hallederiz ya. Aziz Başkan bildi vallahi. Çok güzel sallıyor olabilirsiniz diyor. İşim sallamak benim. Burçlar konusunda iyi sallarım. Abi diyor bu astrologlar inansaydık Türkiye'de her sene Fener şampiyon olurdu diyor. Şeytan burcu varsa diyor benim niye haberim yok. Yarın söylerim o sırana ne olduğunu. Vallahi Raşit öyle bir borç çıkmış haberin olsun. Evet evet diyor Raşit'in burcu. Vay Raşit. Murat abimin bayramı diyor dündü diyor. Sevgili elişi çocuklar yanındaydı ondan daha iyi bayram mı olur diyor ya. Vay. Suat. Suat çok ince bakıyor ya. Burç murç işim olmaz ama diyor tam benim burcum diyor ya. Vallahi tam Süleyman seni tarif etti. Süleyman hangi burçsun o zaman? Hadi söyle bakalım. En azından burcunu biliyorsundur canım inanmasan da. Keçi burcu yok canım. Keçi diye burç mu var ya? Keçi oğlak mı oluyordu? Boğadır bence diyor. Vallahi boğa. İkizler. Oğlak benim burcum çalışkanım diyor. Her burç için çalışkan diyor. Hiçbir burç için çok tembeldir demiyor ki. Tembeldir dediği bir tane burç var mı Allah'ınızı seversen söyleyin bakayım. Abi koç değil abi ben koçum diyor. Allah Allah. Koçum benim ya koçum. Günaydın, hayırlı sabahlar abi, iyi yayınlar. Hediyelerimi aldım. Buradan Rotom ve tabii ki sizlere de çok teşekkür ediyorum diyor. Nurdan geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Nurdan. Hadi güle güle kullan. Onur'la karşılaştık zaten cumartesi günü. Rotom Öbel'de, Rotohom'da. İki muhabbet ettik arada. Durusal yıkama, Güven abi de oradaydı. Oh. Genelde oğlaklar için derler diyor.
Allah Allah. Yusuf abi aleyküm selam. Kardeşim hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkese güzel bir hafta diliyorum diyor. Bütün dostlara da hayırlı işler. Sevgiler, selamlar. Yusuf abi hayırdır abi? Nerelerde koşuyorsun? Güzel bir günün olsun. Güzel bir haftan olsun Yusuf abi. İkizler, boğa yok, tutmadı. Oğlak diyen var, başak diyen var. Süleyman keçi gibi inatçı olduğu için keçi burcudur abi o diyor. Aziz bugün mağazaya gel de sana kendi ellerimle kahvaltı hazırlayayım diyor Haydar. Vay Haydar'a bak. Haydar ben de yayından sonra geleyim o zaman ya. Kendi ellerinle madem hazırlayacaksın. Süleyman günaydınlar. Abi hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin Süleyman Baş. İki tane Süleyman oldu yayında. İkisi de Galatasaraylı. Haydar tebrik ederim abi diyor. Beşinci olmuş bugün diyor. Vay be. Beşincilik bile tebrik edilir hale geldi. Olaya bak ya. Başak mı? Yok. Abi güldürdün beni diyor. Hepsi diyor çalışkan, tembel dediğini görmedim işte. Evet. Hiçbir burç için tembel denildiğini gördünüz mü arkadaşlar? Allah'ınızı severseniz ya. Sorsan tüm burçlar disiplinli. Hepsi çalışkan, hepsi dürüst. Hiç yamuk insan yok. Ya bunca yamuk insan nereden geldi o zaman? Ya konuşturmayın şimdi beni sabah sabah.

0: Zabanan konuşturmayın beni zabanan. Hasret günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Ben de bir Başak Burcu olarak aklıma bir hocanın sözü geldi. Rahmetli Yusuf Kavaklı Hoca vardı, televizyona çıkardı. Burcunu sorduklarında öküz burcuyum demişti diye. Güzel. Allah rahmet eylesin, güzel söylemiş. Abi kız kardeşim gizli dinleyenlerden, buradan çok selam söyle, kendisi Almanya'da diyor. He. Adını söylemeyeyim, baş harfi Rümeysa diyor. Rümeysa günaydınlar, hayırlı sabahlar. Niye yazmıyorsun Rümeysa ya? Güzel bir haftan olsun. Niye gizli gizli dinliyorsun? Arada bir günaydın de. Nokta koy. Bir şeyler yap işte. Bilememişim Başak'mış. Allah Allah. Günaydın Ali abi, hayırlı yayınlar. Şifayı kapmışım ama devam Arbayt abi diyor. Bu arada ben akrep burcuyum. Oo, tehlikeli akrep. Rıza, senin için akrep burçlar için çok disiplinli, çok çalışkan, mantığıyla hareket eder diyorlar. Doğru mu? Süleymanlılar inatçı olmaz. Ben kendimden biliyorum. Haydar abim şahit diyor. Allah Allah. Haydar abi hiç öyle demiyor ama Süleyman. Çok inatçı diyor. Hayırlı sabahlar, güzel bir yayın ve bereketli bir hafta diliyoruz herkese diyor. Cihat, Guten Morgen. Esila günaydın. Hayırlı işlerin olsun Cihat, güzel bir haftan olsun Esila. Allah zihin açıklığı versin fıstık. Şarkısı bile var abi diyor. Koçum benim, Allah Allah. Ben dahil tüm koçlara gelsin diyor. Çalarsan tabii diyor. Ayşe Dinçermiş. Şu listeden biraz devam edelim. Burçlara göre madem yamuk insan yok, o zaman Raşit ne oluyor ki diyor. Onun burcu olmaması lazım. Ya. Elleşmeyin Raşit'e, yedirmem size. Aslında burçların isimleri çakal, tilki, yılan, şeytan, sansar falan olmalıydı. Çalışkan olabilirim ama diyor, mantıklı olsam takside ne işim olur abi diyor. O da güzel, mantıklı. Niye ya? Taksiciler ayda 10 bin euro kazanıyormuş, öyle diyorlar. Vallahi ATEP grubunda bir kere dediler, biz ayda 10 bin euro kazanıyoruz dediler. Ben bile bir an düşündüm taksici mi olsam diye. 10 bin euro abi ayda, fena para değil. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin abi, güzel bir haftan olsun. Kova burcu mu diyor. Valla biraz önce okuduğum özellikler hangi burç diye sorduk. Söyleyeceğim birazdan hangisi. Azat Aren, günaydın gençler, Guten Morgen. Güzel bir gününüz olsun, iyi dersleriniz olsun. Muzaffer abi günaydın. Kanarya burcu olan Onur abime selamlar. Adam fanatik Fenerli diyor ya. Allah Allah. Harbiden ama Onur centilmen bak. Fanatik olabilir ama centilmen. Onur kardeşimin hakkını yedirmem. Abi fanatiklik sevmek başka bir şey ama centilmen olmak başka bir şey. Futbol yorumlarında gerçekten ben görüyorum, neyse onu söylüyor. Böyle fanatik diye can kurban. Yusuf abi sabah sporunda var ya, adam yapıyor bu sporu ya. Dur bakalım, bir de sesli mesaj atmış.
1: Selamünaleyküm Ali kardeşim.
0: Soluk soluğa kalmış Yusuf abi.
1: Ben Böhmişe'den çıkıyorum. Oradan tarlalıklar var biliyorsun, 11'e doğru. Kilerdin tarafına doğru. Oradan Obale Kuru'nun altından dolanıp geliyorum. Aşağı yukarı 11,5-12 kilometre falan.
0: Maşallah, vallahi var ya, süpersin herkese Yusuf abi.
1: Selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: 10. Viyana'da Römişe, Römişe Prata var arkadaşlar. 11. Viyana'nın sınırına doğru. Oranın alt taraflarında yürüyor. Vallahi helal olsun Yusuf abi. Özeniyoruz sana ya. Ne yapalım, Ay'a mı taşınalım Ali abi diyor. Orayı da batırır bizim millet. Vallahi ben bilmem Rıza. Ayda 10 bin lira kazanıyormuşsunuz. Eyvallah Onur. Rümeysa günaydın. Almanya Bremen'den dinliyormuş Rümeysa. Nurdan'ın kız kardeşi Rümeysa, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Bundan sonra vaktin olduğunca bekliyoruz. Abi benim yüzümden bugün astrologlar ekmeksiz kalacak ya vallahi. Toprağım diyor, ne sen sor ne ben anlatayım. Uzun süredir bazı sıkıntılar var. Hallolacak inşallah diyor. Astrologlara göre boğaların Mayıs ayından sonra

0: O siz benden önce buluşursunuz ama ya. Haydarım diyor. Ben her türlü gelirim. Sıkıntı yok diyor. Azize görüyor musun bak. Çağır. Alo da yetiyor Azize. Kuzen hoş geldin abi diyor. Hanımın bütün kuzenleri burada. Bizim mesajlar okurken dikkat et lütfen diyor. Aba o Kemal. Kemal için sıkıntılı yayınlar başladı. Ya Kemal çok usturuplu, edepli. Yazmayı, çizmeyi bilen, iyi top oynayan bir kardeşimiz yani. Nedim Başkan günaydınlar, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum diyor. Eyvallah Nedim Başkan, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Hocam bugünkü konumuz ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz... Konu çok bizde ya, konu bitmez. Boğa moğa bilmem. Galatasaray burçlu olanların her Mayıs yüzü gülüyor diyor. Öyle bir burç mu çıktı Galatasaray burcu? Galatasaray'ın meşhur bir taraftar grubu vardı eskiden. Şimdi var mı bilmiyorum. İkizlerdi. Hatırlayanlar bilir. Çin astrolojisinde 12 hayvan burcu var diyor. Sıçan, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz. Her hayvan sembolü belirli bir yıl boyunca hüküm süren bir enerjiyi temsil edermiş. Tamer'den aldık bilgiyi. Dankişin. Oo, bak bu dua çok güzel. Allah'ım bugünümüzü hayırlı eyle, işimizi kolaylaştır, rızkımızı bereketli kıl. Bana helalinden kazanç nasip et. Beni doğruluktan ayırma. Bedenime sağlık, gönlüme huzur ver. Amin. Onur ona göre diyor, dikkatli olsun diyor. Kemal de dikkatli olsun. Hepiniz dikkatli olun ha bak.
1: Arkadaş durup konuyu yine futbola getiriyorsunuz ha.

0: Bu arada diyor ben de kovayım diyor. Bol bol su dökerim diyor.
1: Ali Süzen.
0: Bol bol su dökerim iyi. Vallahi o da iyiymiş. Dur bakalım şuradan devam edelim şuradan.

0: bugün radyomuzun müdavimlerinden Nihal Hanım'ın doğum günü. Nihal Hanım, doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.
1: Şen olsun yeni yaşların, mutluluk gül gel olsun. Şen olsun yeni yaşların, mutluluk gül gel.
2: Ali Süzen.

Boğa burcu yiyeyim içeyim yatayım kafasında derler diyor. Allah Allah, öyle miymiş? Valla burçlarla hiç alakam yok dediğim gibi. Zaten şu anda da burçları eleştiriyorum. Benim yüzünden bu astrologlar işsiz güçsüz kalacaklar. Birazdan kapıya dayanmazlarsa iyidir. Serhat Ferhat onlar diyor tribünden diyor. Yapma ya. Baldız hoş geldin diyor. Rümeysa'ya diyor. Onur diyor. Vay be Onur abi, kovaymış Ederson yani. Ya Kemal ya.

Futbol yok gençler, futbol yok. Ben İkizler Burcu'yum başkan diyor. Oo Nedim Başkan. Adam her sabah pin içiyor ya. Beyaz şeftaliyle güne başlıyor bugün Nedim Başkan. Helal olsun valla. Bunu deneyeyim dedim diyor. Çok güzelmiş diyor. Afiyet olsun Nedim Başkan. Valla yakışır. Kim? Kemal Ünal mı o anlattığın arkadaş? Yapma abi diyor ya. Niye ya? Kemal tabii ya. Ha Onur desen olur da diyor. Kemal hayatta olmaz diyor. Çünkü o bir Galatasaraylı diyor. Ne olmuş? Neyse diyor. Madem yengeler var diyor ben susayım. Ver gazı, ver gazı. Oo kıymetleşim de yayına geldi. Guten Morgen. Hatun hoş geldin. Zuhal abla günaydın. Ali abi sana ve dinleyen her ikisi hayırlı, bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldin abla. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Normalde Nihal Hanım'ın doğum günü yarınmış. Ama yarın yayında yokuz. Çarşamba'da yokuz. Bir anda şöyle diyecektim. Yoğuz. Yayında yoğuz. Şive konuşacaktım. Salı çarşamba yayında yokum arkadaşlar. Tekrardan hatırlatıyorum.

Valla burç dedik. Konu nerelere geldi ya? Nihal Hanım'ın doğum günü kutluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kutlayan herkese. Abi diyor bir huzur radyodaydı, o da kalmadı artık. Hiç diyor özelimiz kalmadı diyor ya. Bak ya bak ya, yapmayın böyle şeyler gençler. Kahkahalı tabii. Şaka. Burayı da sardılar arkadaş, bir rahat verin diyor ya. Günaydın, iyi yayınlar. Herkese mutlu haftalar diliyorum. Fransa'dan Melek Hanım geldik. Bonjour, guten morgen. Günaydınlar Melek Hanım, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Mesajını okumadığım, unuttuğum var mı? Arada kaynamış olan. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz mesela? Yok, şöyle yapalım. Ben şu anda ne yapıyorum mesela, bak. Bilene hediye vereceğim. Harbiden bilene hediye vereceğim. Ben şu anda ne yapıyorum? Mikrofonu kapatayım da kimse bilemesin.

isimleri okumuyorum ki. Ya abi diyor, bir özelimiz vardı diyor. O da kalmadı arkadaş diyor ya. Herkes burada diyor. Ya radyoda neyin özeli olur Allah'ını seversen ya. Harbi şu anda ne yapıyorum ben? Ne yaptığımı bilene hediye vereceğim. Hayatta bilemezsiniz, mümkün değil. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı? Vallahi hayatta bilemezsiniz, mümkün değil. Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden çıktı, tutulduk işte bak durup. Hayır, ne yaptım bilemiyorsunuz ama cevaplar efsane. Boş boş konuşuyorsun abi, ne yapacaksın? Süper. İsimsiz okuyorum, rahat olun. Sana inanamam, ne yapıyorsun mesela? En güzel günaydınlar olsun Viyana FM dinleyenlerine ve yayında emeği geçen bütün çalışanlara diyor. Ali Bey, kolaylıklar diliyoruz hepimize. Hadi bakalım, güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Kader Hanım hoş geldin. Firma Foronius, şu an bizi orada dinleyen bütün arkadaşlara da selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum, güzel bir haftanız olsun. Çay yudumluyor olabilirsiniz diyor. Çayı demledim, henüz yudumlayamadım arkadaşlar. Birazdan onu da yapacağım. Şimdi mutfağa gitmek zor oluyor ya. Üşendim valla. Pin drinks içiyorsun sanki diyor. Özkan günaydınlar kardeşim. Onu içtim, o bitti. Oturuyorsun abi diyor, o da pin drink içiyorsun diyor. Valla pin drink içtik onu. Pin drinks ya da kahve içiyorsun abi diyor. Ya da kahvaltı diyor. Yok, hiçbiri değil. Pin drinks içiyorsun diyor. Çay içiyorsun, pin drinks içiyorsun. Yayın yapıyorsun. Evet, yayın yapıyorum da bir şey daha yapıyorum. Pin içiyorsun diyor. Söylemem, vallahi söylemem diyor. Söylemezsen söyleme Mustafa ya, Allah'ını seven. Söylemiyormuş ya, söyleme ya. Radyoda bizde muhabbet ediyorsun mesela diyor. Aynen, muhabbet ediyorum Süleyman Hanım da. Bir şey daha yapıyorum var ya, hayatta bilemezsiniz. O yüzden hediye veriyorum. Bilecek olsanız hayatta hediye vermem. Boğaların yüzü Mayıs'tan sonra mı gülecekmiş? İnşallah diyor, az kaldı o zaman. Sen de mi boğasın Gürcan abi?

şu iki Süleyman varken hayatımda, hele de şimşek olan, soğudum bu memleketten diyor ya. Galatasaray'dan soğudum. Kemal de arada kaynıyor bu arada. Ya bu Süleymanlardan çektiğin nedir senin ya? Pindirinks içiyorsun diyor. Valla Pindirinks'i içtim. O bitti. Pindirinks, Erdbeer açtın içiyorum. Bir de Red Bull komisyon yapıyorum diyor. Bah ya. Başta bah ya. Pin içiyorsun diyor. Pin içtik abla. Pin gitti. Pin midede. Pin içiyorsun diyor. Pin gitti abi. Kahve içiyor olabilirsin diyor. Yanında da Pindirinks vardır diyor. BJK Murat 12'den sonra açıyor dükkanı Nedim Başkan. 12'den önce BJK Murat'ı bulamazsın dükkanda. Adam abi erken açıyor. 12. Her gün 12. 12'de açıyor, akşam 7'de kapatıyor. Standart. Pindirinks içiyorsun diyor. Oo, ne kadar çok Pindirinks çıktı ya. Ama Pindirinks içtim. Harbiden çileklisi içtim. Mesaj okuyorsunuz diyor. Evet, mesaj okuyorum ama beklediğim cevap değil. Abi senin yerinde olsam huzur kalmadı diyen arkadaşı tehdit ederdim. Parayla yolumu bulurdum. İsmini söylerdim diyor. Ya Kemal, sevdiğimiz bir arkadaşımız, yoksa yapardım da. Ortalama hepinizin büyüğü olarak vallahi gözlerim doldu, duygulandım diyor Nihal Hanım. Her ikisi de çok teşekkür ediyorum diyor. Doğum günü kutladıkları için diyor. Tekrardan alles Gute zum Geburtstag, her şey gönlünce olsun Nihal Hanım. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin inşallah sevdiklerine birlikte. Erik yiyorsun diyor. Valla erikleri çoktan bitirdik bu arada. Esin Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Hem Şenol'a hem Esin Hanım'a. Tabii en çok Esin'e teşekkür ediyorum. O getirdi çünkü. Valla erikler güzeldi ya. Yemyeşil taş gibi. Konuşuyorsun diyor. Konuşuyorum. İşte boş boş konuşuyoruz burada. Ne yapalım? O Aleyna. Guten Morgen. Günaydınlar. Babam Nedim'e diyor selam söylüyorum. Şu an seni dinliyor abi diyor. Aleyküm selam. Aleyna hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bizden gelen mesajları okuyorsun diyor. Eyvallah Suat. Mesaj okuyorsun. Pin içiyorsun. Ha, Esin de buradaymış. Günaydın. Selam olsun dinleyen herkese. Güzel ve kolaylıkla geçen bir hafta olsun hepimiz için diyor. İnşallah. Esin Hanım hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Dilek Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir hafta başlangıcı olsun. İyi yayınlar. Sevgiler, selamlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Oturduğun yerde diyor. Bu sahtekar astrologların işini elinden alıyorsun. Ben değil diyor. Zuhal diyor. Aa. Zuhal abla boğa burcuymuş. Günaydın, bence aradaki okumadığın mesajları kontrol ediyorsun diyor. Fatih Atik günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir hafta olsun. Hayırlı sabahlar, şu an benim mesajımı okuyorsun. Buna diyor itiraz edemezsin diyor. Aynen Ali Ateş, şu an buna itiraz edemiyorum. Çünkü senin mesajını okuyorum bu. Beni duyduğuna göre okuyorum. Eyvallah. Vorarlberg için plan yapıyorsun diyor. Valla planı yayından sonra yapacağız inşallah ya. Kabalama bir plan yaptık. Akraba topluyorsun. Tüm konu, komşu, akraba ne varsa topluyoruz ya. Abi diyor aklıma bir şey gelmedi. Arkadaşlar ben bir şey yiyorum bak. Hayatta bilemezsiniz. Mümkün değil. Hayatta bilemezsiniz, mümkünatı yok. O yüzden hediye bende kalacak. Kimseye bir şey vermeyeceğim. Sen hayal ettim ne yapıyorsun diye, neyse vazgeçtim diyor. Hayallerim bile korktu senden.
Toprağım diyor, Beşiktaş maçının tekrarına bakıyorsun. Ben Beşiktaş maçına bakmıyorum ki, tekrarına bakayım toprağım ya. Pin içiyorsun diyor. Pin, bir tane daha içeyim ya madem öyle. Aleykümselam kızım Aleyna diyor, kolay gelsin. Sıradaki parça Aleyna'ma armağan olsun diyor. Babasından kızına parça, vay be. Eşine, sevgilisine parça armağan edeni gördük de kızına parça armağan edeni ilk kez görüyoruz.

Ya Tamer. Bence diyor sorduğunuz soruları kazananları açıklamaya hazırlanıyorsundur abi diyor. Hiç öyle bir niyetim yok. Hep bende kalsın.

Abim diyor, hain planlar mı yapıyorsun yoksa diyor. Yok canım, estağfurullah ya, hiç hain plan yapar mıyım? Bizim planlarımız hep hayırlı, güzel planlar. Herkese hayırlı, bereketli sabahlar canlar. Kesin Türkiye'den gelen erikten yiyorsundur. Yanında da pindirink var, pindirinks vardır diyor. Vay. Şerife Küçük hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Her şey de gönlünce olsun. Yani yakın, tahmin yakın. Sabah sabah sütlaç mı olur ya? Salatalık yok, o da değil. Seni bilmem ama ben koşuyorum diyor Yusuf abi. Vay be. Aslında benim de koşmam lazım. Kemal günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Oberösterreich müdürümüz, hayırlı haftalar Ali diyor. Çalışıyorsun bence diyor. Çalışıyorum. Tıpkı senin gibi. Kemal, Kemal Açıköz hoş geldin. Vallahi kim bildi biliyorsunuz mu? Benim hatun bildi. Çünkü sabah elimde gördü onu. Sabah elimde gördüğü için biliyor ne olduğunu. Mehmet abi günaydın. Şütürk Mehmet. Günaydın. Hayırlı sabahlar tüm Viyan FM dinleyenlerine. Güzel, mutlu bir hafta diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun. Herkes Viyan FM'de kalsın diyor. Aynen öyle Mehmet abi. Herkes burada kalsın valla. Yarına hazırlık yapıyorsun abi diyor. Ben übername yapıyorum. Oturuyorsun. Eyvallah Emrah. Çay içiyorsun. Yayındasın. Baş harfini ver abi diyor. Biz de konuşuyorsun diyor. Hayatımda iki Süleyman artı ikisi de Galatasaraylı. Daha Allah'tan ne istiyorum diyor. Sen Haydar abi, Allah'tan belanı mı istiyorsun? Yok yok, bela okumak yok. Abi diyor, aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyor. Kimse bilemez dedin ya diyor. He, en son hafta sonu Sitchin izledik. Sitchin Noin. Kötü kötü şeyler. Paracıkları sayıyorum deme diyor. Hadi hadi hadi söyle diyor. Kimseye söylemem vallahi diyor. Söyler miyim paracıkları saydım var ya, iyi vay vay. Şenol'un sesli mesajı var. Birazdan onu dinleteceğim. Dur şunu dinleteyim ya. Bu neymiş? Dur bir saniye gelsin.

0: Sen bu saatten sonra 23 sınırlarına girme. Tetikteyim bak. Esin'i daha çok teşekkür ediyorsun ha. La ben verdim sana erikleri ben. Ben düşündüm seni. Seviyorsun diye ben düşündüm. Ayırdım sana. Yemedim yedirdim konuşturma beni. Esin ha. Vallahi yazdım kenara. Junge pringme settle kugel bitte. Ich muss eine wichtige Notiz. Mach, danke dir.
1: Tükenmez kalem olsun, tamam mı?
0: Kaydediyorum, haberin olsun.
1: Tükenmez kalem olsun, tükenmez. Ya Esin Türkiye'den getirdi onu. Onca zahmet etti. Sana ettik ama teşekkürün çoğunu Esin'e ettik. Allah razı olsun. Tabii sen düşünmesen olmazdı ama. Ya düşün bak, uçakta getirdi götürdü. Merve Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Vallahi İtalyan damat düşünsün diyor. Ben geçtim oraları, Kemal Ünal diyor. Onur'un mesajı. Allah Allah. İtalyan damat o ne ki ya? Ben bildim ama nasıl kazanacağım?

Vallahi iyi. Bizim hatun hem bildi hem hediye verecekmiş. Daha iyi. Bunu sevdim ben. Şerife Küçük, çok yaklaştın. Seç bir tanesini. Elma yiyorsun, erik yiyorsun, çilek. Henüz tutturamadınız. O yeme kısmı doğru. Aydın abi günaydınlar. Neredesin Aydın abi sen ya? Aydın Barut. İstanbul, Ümraniye. Pops Pet Shop. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Aydın abi, iyi, hoş geldin. Güzel bir eser. Gül ki güller açsın.

Oo. Haydar diyor ki yengem bildiyse hediyeyi gelip Rotohom'dan alabilir diyor. Bağ. Kardeşim benim ya. Allah razı olsun. Dur onu göndermeyeyim. Şunu göndereyim. Raşit'in canı herhalde sucuklu tost çekti. Diyor ki sucuklu tost diyorsun abi diyor. Benim adımı karıştırma Raşit Can'ın çektiği şeyleri de.

Türkçe anlamı olmayan Almanca kelimeler var arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu. Biraz zor bir konu. Almanca bilmeyenler için de zor olabilir. Özellikle bizi Türkiye'den dinleyenler belki konuya katılamayabilirler. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağım sizlere.

Mesela bir tane kelime var. Onu tam olarak Türkçe'ye çeviremiyorsunuz. Onu soracağım. Başkasının yaşadığı bir üzüntüden gizlice keyif almak. Almanca'da bunu nasıl söylüyoruz? Hadi bakalım. Başkasının yaşadığı bir üzüntüden, bir talihsizlikten, kötü bir olaydan keyif almak. Gizlice keyif almak ama çaktırmıyorlar. Buna ne deniyor? Almanca ne deniyor buna? Eğer Türkçe bir karşılığı geliyorsa kısaca onu da yazabilirsiniz tabii ki.

Vay. Vallahi abim benim bize bir yıllık. O yüzden benim kuyruk kısık. Kuyruk kısa ha. Eyvallah. Arkadaşlar. Ben sen değilim, senin gibi de değilim eski ben. Sen hayal ettim, ne yapıyorsun diye neyse vazgeçtim. Hayallerimde bile korktum senden diyor. Herkesin hayali süslenir. Haydar var ya. Ya Haydar ya. Hayallerimden bile korkmuş ya. Poğaça ya da börek yok. Çağla, çağla da yemiyorum, o da değil. Elma değil. Bu aralar dinlediğim tek şarkı abi arada. Arabada bile sesini son ses açıyorum, eyvallah. Ispartalı Ayşe, Guten Morgen, günaydınlar. Güp güzel, tap tatlı bir hafta diliyorum ya. Hadi bakalım, tap tatlı olsun. Geç kaldım bugün Ispartalı. Gül ki güller açsın bir Malatya türküsü. Cengiz Özkan, Ender Balkır orijinalini seslendiriyor diyor. Eyvallah. Tamer, bilmediğin hiçbir şey yok ha. Tamer'in bilmediği bir şey yok. Pardon abi, sen mi yiyorsun diye sormuştun diyor. Az önce ben yedim de diyor, bah ya. Sorunun Türkçe karşılığı net diyor, düşman diyor. Arkadaşlar sabah sabah Pinrings'imi içtik, onunla sıkıntı yok. Çay demledim, bekliyor. Yayından sonra içeceğim inşallah. Vallahi kiraz yiyorum, kiraz. Hafta sonu kasayla kiraz getirttirdim, onu yiyorum, müthiş oluyor.

Oh olsun diyor, oh olsun. Derler vallahi, oh olsun deyler. Bil bakalım abi diyor, biz Haydar'la ne yapıyoruz diyor. Kahvaltı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yok çorba içmiyorsunuz artık ya. Haydar dedi, şipare ne yapacağız? Çorba içmişsiniz artık.

Hediye yedim ben de diyor. Et et dedim başkan. Uyumuşum ya diyor. Rüyamda birinci oldum zaten. Şu an istediğim şarkı var diyor. Rüyanda istersin şarkıyı da. Madem rüyanda birinci oldun, istek şarkında rüyanda isteyeceksin. Ne yapalım? Yani böyle bir işler. Dur bir saniye. Şuradan bir... Yok, iyi bu da gelsin. Hadi. Hadi çalsın. Hadi hadi. Ben bildim abi diyor. Aynen. Emrah sen bildin. Şerife Küçük de kayısı ya da kiraz demişti. Ya bu kiraz tarlalar açılmadı mı Burkan'da, Layta'daki Şerife Küçük? Açılınca haber etti. Ağacın dalından yiyelim bir de. 2 sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Macaristan'da bir arkadaşın bahçesine gittik. Abi o kadar özenli, o kadar düzenli, o kadar güzel bir bahçe yapmış ki. 300'ün üzerinde farklı ağaç. Abi kirazları birbiriyle farklı aşılamış. Ya böyle hiç elinizi kaldırmıyorsunuz arkadaşlar. Ağacın dalından vallahi direkt ağzınızda yiyorsunuz o derece. Öyle bir kiraz ağacı vardı, yok böyle bir şey ya. Kocaman kocaman kirazlar maşallah. Bu sene söyleyelim de bir daha gidelim bari. Vay be, adamlar çorba içmiş, keyif çayı içiyorlar bir de, vay be. Kasayla para var, huzur var. Afiyet olsun abi. Kiraz demek para demek, aynen öyle. Patron demiştim ya kiraz diyor. Bahçede kiraz çıktı ama senin dişinin kovuğuna yetmez diyor. Neyse tarla açılınca haber edeyim bari diyor. Vallahi Şerife Küçük haber et ya. Ya da Okan'a söyle toplasın, biz yemeğe gelelim. Öyle daha güzel. Kalabalık oluyor tarla. Eyvallah Yusuf abi. Millet çalışıyor diyor. Çalışsın abi. Şeyma Hanım günaydınlar. Herkese sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Kolay gelsin. Eyvallah. Senin de haftan güzel olsun. Hoş geldin. Songül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum. Haydar abi diyor. Seni de unutmadım. Bugün iyi yürüdün bana diyor. Hesaplaşacağız diyor. Vay be. Haydar yapar öyle şeyler. Tabii Kemal bugün... Akrabalar, kuzenler hep yayında olduğu için sessiz sessiz dinliyor. Fazla bir şey söyleyemiyor. Çayla beraber krapfen yiyorsun kesin diyor. Yok abi, sabah sabah bıraktım unlu mamulleri. Göbeği eritmemiz lazım. Vay be Aziz Başkan. Keyif çayı içiyor. Fatura mı ödüyorsun abi diyor. Faturaları yayından sonra ödeyeceğiz. Türkçesi oh canıma değsin. Formunu korumak için müsli yiyorsundur abi diyor. Bak işte bana böyle şeylerle gel Tuğrul ya. Timsah gözyaşları olabilir Türkçesi diyor. Hmm.

Arkadaşlar sorduk. Başkasının yaşadığı bir olaya, yani ya başkası kötü bir olay yaşıyor ve gizlice bundan keyif alanlar var. Buna ne deniyor Almanca'da? Başkasının yaşadığı talihsizlikten gizlice keyif almak. Vallahi Allah korusun mutur insanlardan var ya. Fesat, fesat. Vallahi fesat.

Bakalım doğru cevaplar geliyor, geliyor. Gelmeye de devam ediyordur. Şuradan biraz devam edelim. Biraz da bunu dinletelim. Bunun başka bir versiyonunu çalmıştık. O yüzden bunu dinletmeyelim. Şuradan devam edelim.

Fesat, fesat diyor. Bizi gizli, sessiz takip edenler de var diyor. Allah Allah, kimmiş onlar ya? Bunu bilirsin abi sen diyor. Aba, Aziz Başkan, bilmem mi? Vay be, vay be. Afiyet olsun, adamlar Pindirinks'i götürüyor sabah sabah. Hibiskus bir de. Oysa da içsek. Sinsi diyor, sinsi. Almanca'da ne deniyor peki böyle insanlara?

İyi çalalım bakayım, bunu da çalalım. Madem bugün doğum günü var diğer hanımın. O mu söylüyormuş ya? Bu eski bir versiyon galiba. Dur bakalım kimmiş bu? Yok ya, bu değil. Bir saniye, bir operasyon. Hemen bir operasyon yapalım şuna. Bir saniye. Geliyor. Heh, şunu istemiş. Hemen çalalım.

0: Türkçe karşılığı fesat anlamına geliyor diyor. Fesat. Valla beklediğim cevabı Esin yazdı. Esin Hanım yazdı. Allah onlardan korusun diyor bir de. Aynen, amin. Vay be, Suat'ı görüyor musunuz? Abi diyor, tabii ki diyor, hediyeyi yengeme vereceksin diyor. Sabah kalkıp seni işe yollamış. O güler yüzüyle bundan daha güzel mutluluk mu var diyor. Vay be Suat'ım, Allah razı olsun. Unheimlich fesat diyor. Unheimlich, vay be. Bayram. Unheimlich. Kesin eltimdir bu diyor. Kesin eltimdir, o da iyi. Almanca dry papier diyor. Üçkağıtçı. Ya ne alaka Raşit üçkağıtçı ya. Başkası mutsuz oluyor. Başkasının mutsuzluğuna gizli gizli seviniyor bu. Üçkağıtçılık olmuyor bu ya. Şeytani Raşit. Ein hinterlistiges Mensch denir diyor. Böylelerini Almanca'da. Hinterlistiges Mensch. Bakacağız. Hinterhältiger Mensch. Hinterhältiger Mensch. Bunun ama daha kısası var. Schlange denir diyor. Murat abi auf Deutsch diyor. Denir diyor, okumayacağım. Abi Rütük tercüme falan yapar ondan sonra. Gerek yok abi, neme lazım. Bir daha şlange cevabı geldi. Sinsi, listik denir diyor. Hinterhältig deniyor diyor. Arkadan iş çevirmek oluyor. O arkadan iş çevirmek farklı. Şimdi Hinterhältiger biraz farklı bir şey ya. O arkadan iş tutuyor, iş çeviriyor falan. Bu öyle değil. Bu, yani şöyle düşün. Sen bir üzüntü yaşıyorsun, tamam mı? Başına bir iş geldi, üzülüyorsun. Ama başkası, o insan senin başına o iş geldi diye seviniyor. Türkçe'de tam karşılığı yok. Fesatlık da biraz başka bir şey. Yani fesatlık, hani senin hiç iyiliğini istemez, tamam mı? Hiçbir konuda iyiliğini istemez. Bu biraz farklı. Nedim Başkan, kiraz tarlalarında çok dolaşma. Oralar bizim mekanlar. Tuğrul, ne sildin sen arada? Şerife Küçük'ten de doğru cevap geldi. Missgünstig, neidisch, böse Mensch. Neyse, Türkçesini söylemeyeyim. Sağına soluna bakmak yeter, herkes görür diyor. Güzel. Sinsi, iki yüzlü insanlar bak. Sinirim geldi sabah sabah. Aman aman aman. Hollandaca'da diyor Slova menzen, ahte bakse menzen denir diyor. Menzen insan demekmiş. Bunu anladık. Almanca'da menzen demek insan demekmiş arkadaşlar. İnsanlar demekmiş.
1: Ich sag immer Arsch Schenbecker.
0: Rütük bunu anlamadı abi, tamam. Tam böyle benim istediğim cevabı yazan iki kişi oldu. Biri Esin Hanım oldu. Bir tanesi de Şerif Hanım. İki tane bayan dinleyicimiz bildi.

Schadenfreude diyorlarmış arkadaşlar Almanca'da. Schadenfreude. Schadenfreude dedikleri, başkası üzüldüğü zaman gizlice keyif alıyormuş bu Schadenfreude'ler. Bu olaya deniyor. Allah korusun.

Türkçe'de karşılığı olmayan, tek kelime olarak karşılığı olmayan bir tane daha Almanca kelime var arkadaşlar. Ben Almancasını söyleyeyim, Türkçesini siz söyleyin. Bu sefer tam tersini yapalım. Bakalım Türkçe ne karşılık gelecek. Feierabend. Feierabend. Feierabend. Türkçe'de bunun karşılığı yokmuş. Çok ilginç. Hani birebir çeviremiyorsunuz kelime olarak. Mümkün değil. Feierabend. Hatta bununla ilgili cümlede kurabilirsiniz yani. İlginç değil mi? Türkçe'de karşılığı olmayan kelimelerden bir tanesi daha. Heimliche Freude'den sonra yazmış. Evet, Şengül Hanım da yazmış. Schadenfreude. Felekten bir gece. Güzel. Felekten bir gece. Feierabend. Kutlama akşamı. Kutlama gecesi, kutlama akşamı. Ama neyi kutluyorsun? Tam şeyi veremiyor, o hissi vermiyor. Almanca karşılığını vermiyor. Feierabend. Eğlence akşamı. Nasıl çeviremiyorsun diyor. Aa, çevirdim. Ne alakası var? Tam olarak öyle kullanılmıyor eğlence akşamı. Feierabend. Orijinal kullanımı farklı. Tek bir kelimeyle açıkla bakalım Raşit. İş bitmi diyor. Ateşli gece. Bir şeyleri kutlamaya denir diyor. Bir şeyleri kutlamaya. Raşit denir diyor. Kötü bir şeyse kesin Raşit'tir diyor. İyi bir şeyse değildir diye. Felekten bir gece, vay be. Paydos. Paydos anlamına gelir diyor. Abi sakın okuma diyor. Kemal. Vay bayram. Kızdırmayın bayramı. Bit yavrusu denir demiş. Bit yavrusu. Bir önceki konuyla alakalı. Feierabend. Mutlu akşam demek diyor. Mutlu akşam. Abi iş çıkışı mutlu akşam. Tam çevirecek olursak. Almanların kullandığı şekle bakarsak. İş bırakma zamanı ya da paydos. İyi paydoslar mesela diyor. Feierabend paydos oluyor abi diyor. Türkçe karşılığı benim bildiğim diyor. Yok paydos olmuyor. Benim, benim. Akşam eve giderken iş arkadaşlarımıza ya da çalışan birilerine söylenen bir cümle diyor. Esin Hanım evet çok doğru. Ankara geceleri demek abi. En sevdiğimiz cümledir diyor. Çalışanların en sevdiği cümle. Tabii iş bittikten sonra. Feierabend, Feierabend. Ateşli gece demektir. İşiniz gücünüz munzurluk yemin ediyorum var ya. Şurada ciddi ciddi bir konu işliyoruz ya. Koçum benim. Bak arada onu da çalmış olduk. Hadi bakalım. Şuradan bir saniye arkadaşlar. Değiştirelim ya. Bir saniye. Hemen. Normal ritmimize dönelim. Benim bir listem vardı. Liste yalan oldu gitti. Şuradan devam edelim.
Yok abi, şurada kalmıştık ya. Bir saniye arkadaşlar. Biz Morgan, nereye gidiyorsun ya Nedim Başkan?

İş bittikten sonraki huzurlu zaman dilimine deniyor arkadaşlar. Feyabend. İş bittikten sonraki zaman dilimine deniyor. Türkçe'de tam karşılığı yok. Türkçe'de paydos demek, iş bitimi demek. Yani birebir bu kelimeleri kesinlikle Türkçe'ye çeviremiyorsunuz. Birebir karşılığı yok.

Kof Kino. Mesela bak bunu söyleyelim bakalım. Hadi Kof Kino. Kof Kino'nun Türkçe karşılığı nedir arkadaşlar? Kof biliyorsunuz baş, kafa, kino'da sinema. Kof Kino Almanca'da çok kullanılan bir kelimeymiş. Ama Türkçe karşılığı yok. Biraz önce başka bir mevzuda ben ne yapıyorum dediğimde aslında bunun cevaplarından birkaçı geçmişti öyle diyeyim. Kof Kino Türkçe karşılığı nedir bilen var mı?

İsmail günaydınlar. İsmail Koçer. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eyvallah, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Çocukla ve eşinle eğlenceli akşam denir diyor Feyya Bent. Eyvallah. Parti, havuz keyfi, parti keyfi, çatı keyfi, vay be. Sondu bu, çalışmaya devam. Allah kolaylık versin Nedim Başkan. Aklındaki düşünce diyor. Hayal gücü, kof kino. Zihin sineması olabilir mi diyor. Yakın. Zihin içindeki sinema, yani kafanda kurduğun film diyor. Hava Hanım süper. Günün sona ermesi gibi de kullanılır diyor Feyya Bent için. Eyvallah. Zihin sineması demektir abi diyor. Kof kino veya kafa sineması denir ama diyor daha çok zihin sineması. Bunu duymuştum bir yerde. Her bir durumdan. Hayal gücü. Şerife Küçük güzel. Sinemacı, filmci, rolcü.

Kofkino demek arkadaşlar. Türkçe karşılığı hayal gücü. En yakın kelime olarak hayal gücü. Birebir çevirme yokmuş. Ama hayal gücü çok yakın. Bir şeyi kafanda film gibi canlandırmak. Film gibi canlandırmak. Hayal gücü birazcık daha farklı. Ama çok yakın birbirine. Hayal gücü. Kofkino. Sonra da.

0: Son bir soru soralım. Yine Almanca'dan devam edelim. Bugün madem böyle başladık, böyle devam edelim. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Böyle gidiyoruz bakalım.
1: Söylemiyorum her detayın aklımda, unutmam asla.
0: Menekşe Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Uzun zamandır yoktun sen. Neredeydin Menekşe Hanım? Zihinde canlandırma gibi diyor. Eyvallah. Espri yoğun, aynen. Biraz önce yol durumuna bakmıştık. Espri bir hayli yoğun arkadaşlar. Cem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi diyor. Güzel bir hafta başlangıcı olsun. İstanbul'dan selamlar. Oo. Cem Erzincan'ı bırakmış İstanbul'a gelmiş. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Cem.
1: Düzeltmedi.

Hazır mıyız? Hast du Vogel im Kopf? Türkçe karşılığı nedir arkadaşlar? Bir kızma ifadesi. Hast du Vogel im Kopf? Hast du Vogel im Kopf? Hast du Vogel im Kopf? Kusura bakma, özledim. Ben hiç Almanca bilmeyenler için birebir çevirisini söyleyeyim. Kafanda kuş mu var? Kafanda kuş mu var? Ama tercümesi o değil tabii ki. Hast du Vogel im Kopf? Bunun tercümesi nedir arkadaşlar? Türkçe karşılığı nedir? Birebir çevirdiğin zaman kafanda kuş mu var? Hast du Vogel im Kopf? Ama bir kızma ifadesi bu. Doğru tercümesi bunun nedir? Bilenlere bir göreyim, bilenler. Dur ya, son çıkan şarkılardan birkaç tane dinleteyim. Şunu bir dinleteyim. Şuradan bir devam edeyim.

Aklın nerede? Bir karış havada. Kuş peyni. İki etti kuş peyni. O kötü kalpleri taşıyamaz. Abi birazdan Feyyaz Bend yapacaksın diyor. Sen, ben çok seviyorum senin Feyyaz Bend'i. Niye? Çünkü iş yerinde 3 saati yemiş oluyorum. Geriye diyor 6 saat kalıyor diyor. Vay be, eyvallah açtı. Kafan güzel mi, deli misin? Değil mi? Deli misin? Kafayı mı yedin? Aynen. Sen kafayı mı yedin? Senin kafanda kuş mu var? Yani birebir çevirdiğin zaman kafanda kuş mu var oluyor? Kafayı mı yedin? Aynen. Kafayı mı yedin? Deli misin? Manyak mısın? Kafada kuş olmasa böyle bir görüntü olmaz Reha dedi. Ya. Genellikle çalıştıktan sonra boş gün manasında kullanılıyor diyor. Aynen Feyyaz Bend. Abi ne yapıyorsunuz? Okey. 81 mi oynuyorsunuz Murat abi orada? Süper 51 mi? Ne abi o? Batak pişti nedir abi o? Abi Reha'da adamlar tezgah kurmuşlar, kağıt oynuyorlar ya. Yok böyle bir şey. Aynen, sen kafayı mı yedin? Orti biliyorsun ya, yapıyorsun bu iş. Kafayı mı yedin, aklını mı kaçırdın? Deli misin? Bu anlamlara geliyor arkadaşlar.

Bugünlük yeter. Fazla zorlamayalım sizi. Daha çok kelime var böyle. Bea var. Bir dünya var.

0: Sadi günaydın Sadi. Murat abi takımı toplamış Şampiyonlar Ligi masa.
1: Almanlar genelde kafayı yedim yine. Almanca'da Hamsen Hinkşisin diyorlar yani. Homstein Hinkşisin. O yüzden.
0: Eyvallah Şenol. Kuş beyni, beyninde kuş kadar bile. Sende kafa yok mu? Raşit misin? Hadi bakalım gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin haftanın ilk yayınında. Arkadaşlar bir sonraki yayınımız Perşembe günü. Salı ve Çarşamba yayında yokum. İzin verdim kendime ya.
2: Candan kalbim kırılınca taderinden sürgün olan o ben.
1: Biz oynuyoruz da bizim kafada Vogel var da... Yani 170 tane pasiyent var burada. 150 tanesi gelip gidip soruyor. Kim kazanıyor? Kim ne yapıyor? Nasıl oynuyorsunuz? Adamların işi gücü yok. Reha'yı mehayı bıraktılar. Bizimle uğraşıyorlar. Kimin kazandığını onlar da merak ediyor.
0: Tezgah kurarsan sen oraya öyle olur tabii.
1: Geriye kalan 20'de çok yaşlı olduğundan masaya kadar yürüyüp gelemiyorlar. Geçerken sadece gözlerinin ucuna bakıp geçiyorlar.
0: Kahve kültürünü Reha'ya da taşıdığın için seni tebrik ediyoruz. Abi çayına mayına başlasınlar önce. Çayına kahvesine sonra yemek. Sonra sigara migara paketler derken. O işin ucu 10 euro 20 euro öyle. Tur başına. Gönder gönder gelsin emojiler gelsin.

Abi diyor, 2 günlüğünü Haydar'la bana bıraksaydın yayını diyor ya. Ayıp ediyorsunuz. Size bir kurs vereyim de yayını size bırakayım. Eyvallah Mehmet. Hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bana diyor sende kafa yok mu diyen diyor. Seni seviyorum diyor. İnsan diyor kendinde olmayanı nasıl diyor? Kendinde olmayan şeyi başkasına dermiş diyor. Raşit diyor bunu bak. Çok takılıyorsunuz Raşit'e çok. Eyvallah Tuğrul. Teşekkürler Dinek Hanım, Menekşe Hanım, Zuhal Abla, Gonca Hanım, Nesrin Hanım, Merve Hanım, Onur, Emrah, Yıldız Hanım, Ispartalı Ayşe, Tamer, Ayten Hanım, şarkılar diyor harika. En bir sevdiklerimden çalıyorum.

Tamer, teşekkür ediyorum. Sağ olasın kardeşim. Güzel bir günün olsun. Emoji gönderen elleriniz dert görmesin. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Yusuf abi çok teşekkürler. Kemal müdürüm, Beytullah, Kemal Ünal, Nihal Hanım, Bayram, Haydar, Şeyma Hanım, Yusuf abi çok teşekkürler, eyvallah. Rütük de direkt yayını kapatırdı, vallahi sıkıntı. Yapar mı yapar? Şizofren. Oo. Beytullah, güzel bir günün olsun Beytullah. Bugün iş çok çok çalışacağız. Yayın bitiyor ama işler başlıyor. Haftanın iki iş günü. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artse Centrum Simmering 11. Viyana'da Gazelbergstrasse 28 numarada ana dilinizde sağlık hizmeti. Animo Eczanesi 20. Viyana'da Wallensteinstrasse 61 numarada hizmet veriyor. Animo Eczanesi'nden bütün reçeteli ilaçlarınızı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra reçetesiz satılan ürünleri %10 indirimle alıyorsunuz. Bütün ürünlerde %10 indirim var. Aklınıza gelebilecek, eczaneden alabileceğiniz her şey %10 indirimli. Viyana FM'den geldiğinizi söylemeniz yeterli arkadaşlar. Oradakiler biliyor. Reçeteli ilaçlarınızı da alın. Normal gerekli olanları da bunları her yerden alıyorsunuz zaten. Animo Eczanesi'nden alın ki uzun süreli çalışabilelim. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61 numara. 20. Viyana'da. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta iki şubesiyle hizmet veriyor. Tertemiz, pırıl pırıl bir mekan. Kun Kargo, ithalat ihracat yapan firmalar için Türkiye'den ürün getiren ya da Türkiye'ye başka ülkelere ürün gönderenler için çözüm ortağınız. Kun Kargo, gümrükleme, uluslararası nakliyat, hepsi Kun Kargo'da. Florya Events Dekorasyon, özel günleriniz anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya yapıyor. Çelenk servisi var, süsleme var, dekorasyon var. Her şey Florya'dan soruluyor. Star Ryzen. Uzakları yakın ediyor. En uygun fiyatlarla en güzel hizmetleri sunuyor sizlere. Gürbey Restoran 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numarada. Çorbasını içmeyen kalmasın. Sulu yemekler, Türk mutfağının eşsiz lezzetleri Gürbey Restoran'ta sizleri bekliyor. 7 çeşit çorba var. Her gün 7 çeşit. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. İndirimler olanca hızıyla devam ediyor. Viyana FM sosyal medya sayfaları ve Roto Home, Roto Möbel'in sosyal medya sayfalarından bütün angebotları, bütün indirimleri sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz. Kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

Perihan Hanım teşekkürler. Eyvallah Yusuf abi. Sürçülisan ettiysem affola.

0: Herkese günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar diliyoruz. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kanada, Toronto. Toronto'ya hep biz günaydın diyoruz ama adamlar şu anda saat 2-3 orada. İyi geceler Toronto. İyi uykular. 100.7. Şimdi patrona geçen gün dedim ki abi ben hep günaydın diyorum. Şimdi sabah yayında geriden gelen ülkeler var. Kanada mesela geriden geliyor. Şimdi Sydney önden geliyor. 7 saat önde. Onu ayarla diyor bana. Ne yapıyorsan yap. Hemen ayarlayalım. Mecbur yardım alacağız şimdi. Evet, iyi akşamlar diyelim o zaman Sydney. İyi uykular diyelim Kanada. Dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Günaydın Guten Morgen Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Şöyle bir yayınlarımızın bakalım. Kuzey Kıbrıs'ta 97.0. Yunanistan frekansımız 106.9. Neydi ya günaydın Yunanistan, Yunanca'da? Hadi bakalım bana bir günaydın mesajı Gümülcine'den Atina'ya. Kavala, herkese selam yollayalım. İstanbul, İzmir, Ankara, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1. Adana 95.5. Bolu 91.0 Düzce ile beraber. Teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın mesajlarınızı alalım. Bu arada 23 Mayıs'ta bu cumartesi günü Mersin'de olacağım, bilginiz olsun. Ama onun öncesinde yarın 19 Mayıs Kıbrıs'tan size günaydın diyeceğim. Kuzey Kıbrıs, yarın geliyorum. Sevgili dostlar, teşekkürler. Cumartesi günü de hemen tarihlere bakalım. Cumartesi günü Mersin'deyiz. 30 Mayıs'ta Viyana'dayım. 1 Haziran NEF projesindeyiz. 1 Haziran'da NEF ailesi. 5 Haziran Karabük, 6-7 İtalya Rimini. Günaydın diyeceğiz oradan ve Faruk Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. 12 Haziran Büyükçekmece'deymişiz. Büyükçekmece ne otel bu? Okey. Selamlarımızı iletelim. 12 Haziran sonrasında da Kültür Yolu Festivalleri için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivallerinde olacağız. Etkinliklerimiz yaz boyu devam edecek. Sonra İstanbul Yenikapı'da olacağız. 18 gün boyunca orada yayınımızı gerçekleştireceğiz. Festival kapsamında 3 Haziran Şebnem Ferah konserinde olacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Etkinlik duyurusunu yayının ilk günü, ilk dakikasında yap demiş. Patronuma da günaydın dileklerimizi iletelim. Dakika bir, gol bir. Patronları mutlu edelim ki onlar da bizi mutlu etsin. Hadi bakalım, iyi sabahlar dileyelim. İyi günler herkese, sesimin ulaştı tüm güzel dostlarımıza. Bir kez daha günaydın. Arabalarında dinleyenlerimize bugün iki dinleyicimize hediye vereceğiz, bilginiz olsun. Artı 43-660-130-19-79 gelen mesajları da bakalım. Songül, çok kıymetli solistimiz Songül Kuru, hazır mısın? Hatay'da mısın şu an? Ne güzel ya. Hadi bakalım, günün şarkısı sana ve ailene de armağan olsun. O kadar güzel bir cover'ı var ki birazdan paylaşacağız arkadaşlar.
1: Beni sen gidiyorsan git, ateşini ver derdime denk yok. Merhamet hiç yansın tabii, kül olsun.
0: Kolaylıklar diliyorum demiş, hayırlı güzel yayınlar, bol enerji diliyorum demiş. Ne kadar güzel ya.
1: İçime atamadım o. Gerdanınla tutsak.
0: Dersten dolayı dinleyemeyenler de varmış. Onlara da iyi sabahlar dileyelim. İlk mesajı bakalım kim gönderecek? Almanya'dan böyle bir dinleyicimizin mesajını hemen okuyalım. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa yayın akışlarımızı kim nerede takip ediyorsa. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, Otofire'den bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İstanbul Bahçeli Evler'de. Kadir Has AVM -3'te bugün Otofire'da arabalarında dinleyen bir dinleyicime sürpriz bir hediye vereceğim. Saat tam 11'de Türkiye saatiyle. Arabanın sadece bana ekranını yollayın. Dinlediğinize dair bir anlayayım. Saati de göreyim. Orada ilk mesajı atan dinleyicime Otofire'dan bir hediye vereceğim. Bilginiz olsun. Günaydın İbo. İyi yayınlar. Hoş geldin demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Sadık Viyana'dan. Hainburg'dan selamlar. Teşekkürler Neşe. Düsseldorf'tan sevgili Kübra geldi. Hoş geldin Kübra. Kön'den bir mesaj var. Günaydın Kön. Düsseldorf'larınızda 20 dakika varmış. Ne güzel.
1: Gümüş gerdanınla tutsak.
0: Salzburg'dan sevgili Melek. Hoş geldin Melek. Sevgili 10. Viyana'dan Gülşah.
1: Bana göre biri var.
0: Murat abi geldi. Murat Erdat'ta. Tüm taksicilere selam. Viyana'da taksilerdeyiz. Kanka Guten Morgen, hoş geldin diyor Canikom. Sağ ol abi, seviliyorsun ya. Stuttgart'a Porsche Müzesi'ne ne zaman geleceksiniz demiş. Porsche Müzesi'yle şöyle bir sorun oldu. Orada izin çıkmadı bize. yetkililerle iletişim halinde yazışıyorlar, mailleşiyorlar ama bence izin çıkmaz oradan, yayın yaptırmazlar. Ama son bir şansımızı deneyeceğiz. Günaydın sevgili ponçimiz. Keyifli yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler Tülay, hoş geldin Viyana. WhatsApp +46 660 130 19 79, radyonun WhatsApp'ı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi haftanın ilk günü böyle bir enerjimiz yerine geldi.

Şimdi arabalardan ekranlar geliyor ama Almanya çok ön planda. Almanya'da Neslihan hangi bölge burası? Çok teşekkürler bu arada. Araban da çok güzelmiş ya. Ne bunun markası? Neslihan yazar mısın hep olmasa? Son gülüşün gözümün önü. Bu arada Almanya'daki dinleyicilerim, yollarda dinleyenler size çok önemli hediye vereceğim. Almanya'daki arabalarında dinleyen dinleyicilerimiz için. Bu arada Azerbaycan Bakü'de sevgili Saliha, çok teşekkürler. Yayından sonra sizi arayacağım. Azerbaycan Bakü'den de çok güzel hediyelerimiz olacak. Şimdi işinize yarayan hediyeler kısmında Vadi İstanbul ailesine teşekkürlerimizi iletelim. Biliyorsunuz yaz festivali yapacağız Vadi'de. Ayşenur Hanım ve tüm dostlara da sevgilerimizi iletelim. Bu arada İstanbul Ataköy'de 22 Mayıs 22 Haziran tarihleri arasında Galeria, Türkiye'nin ilk galeriyası biliyorsunuz, kapandı. Şimdi muhteşem bir outlet partisi verecek. Biz de ara ara orada olacağız. Kendilerine çok teşekkürlerimizi iletelim. Onlar da dinliyormuş şu anda. Sinan Bey ve tüm ekibini selamlayalım. Teşekkürlerimizi iletelim. Oradan da sokak lezzetlerinden güzel böyle alışveriş yaparken karnınız acıkacak ya, ben size hemen böyle bir sokak lezzetleri hediye çeki vereyim. Hem çocuklarınızla beraber yiyip içme alanlarından size hediyeler vereceğim, bilginiz olsun. Çünkü alışveriş yapınca insanın karnı acıkıyor. Hemen hiç uğraşmayın, oradaki lezzetlerden size kuponlar atacağım telefonunuza, bilginiz olsun. Kare kodu okutun. Hemen para niyetine geçiyor zaten. Demiş ki aşk olsun İbo'cum ya, bizim mesajımızı okumadın demiş. Düsseldorf'tan. Nesrin. Seviyorum, geldin. Orada dünyanın her yerinde DAB sisteminde yayındayız. Türkiye'de biliyorsunuz, Türkiye geçen yıl geçti Çamlıca'dan. Ama biz 10 yıldır DAB sisteminde Avrupa'da yayınlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de de DAB sistemine inşallah önümüzdeki günlerde geçeceğiz. Diğer radyolarımız var mesela, Radyo 45'i Kalp FM DAB sisteminde, ama Viyana FM ve diğer radyolarımız çok yakında inşallah orada da, Allah nasip ederse, patron yatırımlarımızı güçlendirirse neden olmasın. Güzel para, 70 bin euro. Yeşim geldi Üsküp'ten. Günaydın Üsküp. Saracağım belini, unuturum derdi kederi, atlıksam sıcacık ellerini. Sana günaydın. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Biliyorsunuz ki Pindrinks'le İbo'cum dün nokta nokta marketten Pindrinks aldım demiş. Afiyet olsun. Enerji depomuz hoş geldin diyor. Üsküp'ten Yeşim, hoş geldin sen de.

Ben şu anda Almanya'da otobüs taksi kullanıyorum demiş. Otobüs taksi mi? Otobüs taksi nasıl oluyor ya? Aşkım kapkara bir bulut, seviyorum hep bir umut, ölmüşüm. İstanbul Mert'er Radisson Koalya Spa'dan da bugün bir dinleyicimize masaj verelim demiş Mert Bey. Çok teşekkürler. İstanbul Mert'er Radisson 1. kat Koalya ailesine teşekkürler. Bir kişiye yollayabiliriz. Hediye çekleri bugün sizlerle 19 Mayıs yarın Kuzey Kıbrıs'tan yayınımızı gerçekleştireceğiz. İki kişiye de konaklama verelim demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. İki kişi burada hazır ya, ben ve

Kendi telefonuma gelen WhatsApp mesajlarına da bakalım. Şimdi onları okumam da lazım. Sıradaki şarkıyı Aysun'a ve Gülbahar'a gönderir misin demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Figen Hanım, eşimle beraber yolda dinliyoruz. Çok teşekkürler. Samsun'dan günaydın. Teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada yayınlarımız Türkiye ve Avrupa'da olduğu için herkese bir günaydın enerjisi yollayalım. İbo Pinderings'leri aldık demiş. 24 adet aldım. Yeni tasarım şişe beyaz şeftalili çok güzelmiş demiş. Çocuklar bayıldı. Teşekkürler. Yine çıksam yollarıma. Sevgili dinleyenlerimiz, önümüzdeki hafta Mikel kahvelerinden yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Tarabya'dan yayınımı gerçekleştireceğim çarşamba günü. Bilginiz olsun. Bu çarşamba Tarabya Mikel kahve ve tüm Mikel ailesine de sevgilerimizi iletelim. Aynen. Ya var ya Mahmut abi, sen efsanesin by fire ya. Ota fire bana bakıyor ya. Bilsem sensiz nasıl yaşıyorum. Abi diyor ki Mardin'e de ne zaman geliyorsun demiş. Abi daha yeni o bölgedeydik.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi radyo dünyanın her yerinde keyifle dinleniyor. Seneye 100 yaşında ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın seneye 100. etkinlikleri arasında biz de yerimizi alacağız. Dün çok güzel bir etkinlikteydim bu arada. Atatürk Kültür Merkezi'ndeydim. Atatürk Kültür Merkezi'nde Sayın Bakanlar ve çok önemli isimlerle ve projelendirme adına da çok güzel bir duyuru da yapıldı lansmanda. Çok keyif aldık açıkçası. Ben 25 yıldır radyoda konuşuyorum. 40 yaşındayım. Çocukluğum hep TRT İstanbul stüdyolarından tutun da Türkiye'nin en iyi radyolarına geçti ulusal bazlı. Ama şimdi Avrupa'ya attılar beni. 5 yıldır Avrupa'dayım. Keyfim yerinde açıkçası. Ama tekrardan 100. yılında radyo Türkiye'de seneye 2027 yılında Allah nasip ederse 100 yaşında olacak. Ve ben de kuleden yayın yapacağım. Çamlıca Kulesi'nden Türkiye'nin en iyi 10 radyocusu kuleden yayınlarını gerçekleştirecek inşallah. Biz de orada olacağız. Günaydın İmo'cum demiş. Günaydın. Hoş geldin sevgili Aytan İstanbul Yeni Bosna.
1: Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum. Belli değilim.
0: Türkiye'de iki tane mobilyaya da reklam seslendirmesini gerçekleştirmişiz demiş. Çok teşekkürler. Halil Bey sağ olun, aldım mesajını. Söylemeyeyim, reklama girmesin.
1: Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum belli.
0: 10. Viyana'dan sevgili Yıldız papatyaları sayıyorum demiş. Şimdi seviyor sevmiyor, ne güzel ya. Yani. O derece yoğunsun yani bugün. Stuttgart'tan İstanbul'a geldim demiş. İbocuğum sana kahve çekirdeği ve elma suyu getirdim. Ya var ya Nuray abla, niye zahmet ettin? Çok teşekkürler. Tüh ya, kahve çekirdeğimiz de bitmişti ya.
2: Sen de sanmıştım, meğerse yanılmışım.
0: Bir kahve molasına çıkıyorum, az sonra buradayım.

Şimdi... Kamuran abi ya günaydın. Bu arada biz şimdi size hep yayınlarda bahsediyoruz ya çok iyisiniz diye. Gerçekten öyle. Şengül günaydın, iyi sabahlar. Nasılsın Viyana'dan Şengül? Bu arada bizim Akif Özcan'ın müdürün doğum günü. Ya benim yakışıklı müdürümün doğum günü bugün ya. Arkadaşlar Akif Özcan'ın yayını bu akşam. Böyle pastalar, bu İbo'nun pastası diye ona WhatsApp'tan atar mısınız? Lütfen söz verdim çünkü. Bu akşam bütün pasta emojileri Akif Özcan'a gelsin. Bu akşam Akif Özcan'ın yayınında bu İbo'nun pastası diye lütfen emoji atar mısınız? Bu İbrahim Elden'in pastası diye Akif'in yayınında benim için atar mısınız Akif'in yayında lütfen? Ömer Bey hoş geldiniz, Tarık Bey hoş geldiniz. Yöneticilerimi sana selam var demiş. Ya ne kadar güzel ya. Doğru Holding ailesi. Çok teşekkürler. Üsküdar. Ya bugün ne kadar güzel böyle hem iş dünyası hem çalışan esnaf herkes dinliyor ya. Teşekkürler Levent Doğru, Bülent Doğru ve Doğru Holding ailesine. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Bir yayını da gel burada yap kardeşim demiş. Abi vallahi gelim yapayım ya. Sen bana her zaman destek oluyorsun biliyorsun değil mi? İyi yayınlar İbrahim'cim nasılsın demiş. Güzel adam seviliyorsun. Haftaya seninle başlamak çok güzel diyor Dilek. Çok teşekkürler ya. Vallahi süpersin. Bir ikizler kadını ve yükseleni bilmiyoruz. O kovalarla iyi anlaşır. Bugün sevgili akreplere, yaylara ve akreplere şarkı yollayacaktım. Söz verdim. Sevgili Songül Hatay'da. Songül Kuru hazır mısın? Çok güzel bir şarkısı var Songül'ün. Birazdan onu da dinleteceğiz. Harika bir cover var. Saat tam 11'i bekliyor.

Serdar Ortaç ve Serdar Ortaç saygı bir etkinlikte davetiyelerimiz olacak. Yeni Kapı'da harika etkinlikler Ağustos'ta. 4 Ağustos hazır mısın İstanbul? Ya sonra bana demeyin ki yok İbo'cum davetiye var mı? Şimdiden söylüyorum yerinizi ayırtın abi. İbo Baba davetiyeleri sizlere ulaştırır. 2 kişiye verebiliyoruz sadece. Daha ben ne yapayım ya, şarkınızı çalıyorum, hediye veriyorum, pasta yolluyorum, sizi masaja yolluyorum, oraya yolluyorum, buraya yolluyorum. Sabri Salih İsveç'ten, İsveç Malmö. Sabri abi ya, İsveç'e gittim, benimle çok ilgilendi. Allah razı olsun, kesene bereket ya. Ya elimi cebime attırmadı ya. Yemin ediyorum ya. Abi yani gerçekten müthiş adamsın sen ya. 500 euro ile gittim, 550 euro ile döndüm ya. Sabri abi sen bir efsanesin ya. Bu pasta diyor Akif Özcan için sana iyi yayınlar demiş. Sağ ol kral. Haydi bakalım hazır mıyız? Gönderelim İsveç'te aramızda. Geçen gün dedim ya Çin'de dinleniyor muyuz diye. Çin'de bir kişi bizi dinliyormuş biliyor musunuz? Çin Şangay'da 1 milyar 700 milyon nüfusu var, bir kişi dinliyor ya. Çin, Şangay, Çin'de 1 milyar 700 nüfus var, bir kişi dinliyor Mahmut abi. Böyle bir şey olur mu ya? Bambaşka konulara uçmuşsun. Avrupa'da geçen %9.8,5 büyümüşüz dinlenme oranında. Teşekkürler. Ya valla bu veriler beni çok mutlu ediyor ya. Ne kadar çok dinlerseniz benim maaş o kadar çok artıyor, biliyorsunuz değil mi bunu, yıllık. Bizim maaşlar da öyle ya. Bizim enflasyonumuz da dinleyici oranı. Oran ne kadar yükselirse bizim maaşlar o kadar yükseliyor. O yüzden beni çok dinlemeniz lazım. Değil mi Wi-Fi? Ne kadar çok beni dinlerseniz, ne kadar çok diyor ya bir tane, ne kadar köfte o kadar para. Sevgili dinleyenlerimiz, günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu radyodan kısa bir mesaj. Bugün doğum günü olur, evlilik yıl dönümünüz olur, sevgilinize şarkı yollarsınız ya da hoşlandığınız, beğendiğiniz biri vardır. Oo bak bu daha güzel, hoşlandığınız, beğendiğiniz biri vardır, ona şarkı yollayın. Kulağa hoş geldi be bir ya.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde gelen mesajlarla devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Üsküp'ten sevgili Alya, teşekkürler. İyi sabahlar diliyorum demiş. Şimdi Derya da bizi dinliyor. Derya da çok başarılı bir basın danışmanı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkürler. Ben de gelecektim ama son dakika gelemedim diyor. Aa evet ya, yarın.
1: Gözü pek sabrım ama kalmadı dermanım.
0: Sevgili Filiz çok teşekkürler. Rümeysa çok teşekkürler. Halil çok teşekkürler. Artı 43 660 130 19 79. Radyodan mesela şu anda Instagram'da linki tıklayıp dinleyenler bana yazabilir mi? Kimler aramızda bir görelim lütfen. Şöyle bir WhatsApp'ı bir doldurabilir misiniz? Hadi burçlarınızı yazın. Bugün burç köşesi var. Yaz burcunu saat tam 11'de. Saat tam 11'de burç yorumlarını gerçekleştireceğiz. Herkes burcunu yazabilir mi bana?

0: bu şarkıları sizler istiyorsunuz ve ben de keyifle paylaşıyorum. Hadi güne bir şarkı bırakalım lütfen. Tam Taşçı gelecek birazdan Salih abimiz için. Hadi bakalım, Oğlak Burcu Ayten diyor ki benim burcum Oğlak, beni bugün biraz şımart, ilgiye ihtiyacım var demiş. Arkadaşlar, ilgiye ihtiyacı olanlar bana yazabilir mi? Bugün yüzde kaç ilgiye ihtiyacınız var? Yüzde kaç ilgiye ihtiyacınız var? Aslan Burcu'yum ben demiş. Lütfen aslanları neler bekliyor? Aslanlar hakkında bir şeyler söyler misiniz? Vallahi ben söylemeyeceğim. Sevgili Zeynep, biliyorsun astrolog arkadaşımız geliyor. Hocam selamlar. Zeynep sen benim işi unuttun mu? Kız var ya, en sevdiğim öğrencim sendin dublajda. Hep öyle diyeyim gibi. Şaka şaka. En çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi bizim Zeynep Soylu, o da hemşire. Geçen gün hemşireler gününüzdü. Kutlu olsun Zeynep'çim ya. Vallahi tüh ya, unuttuk ya. Size hediye alacağım diye unuttum ya. Aslanları da bir yorumlayalım. Zeynep benim işi unutma, okey? Sen anladın mesajı. Detayları anlattırma burada. İbocum günaydın, nasılsın? Hadi terazileri de yorumlat. Sevilay Viyana'dan tabii ki yorumlatacağım ya. İzmir'e gelmiş bizim Salzburg'dan Serpil. İzmir'den selamlar diyor. Serpil'cim hoş geldin. O da akrep kadını. Çok tehlikeli ya. Tüh ya. Akrepler. Benim en çok anlaştığım burç biliyorsunuz değil mi, akrepler? Mesela yaylarla aşırı iyi anlaşıyorum. Yükselen akrep bayılıyorum. Zeynep ya, bizim Zeyno var ya, süpersin ya. Hocam aklımda diyor. Hiç aklımda deme, hızlandır. Yemin ediyorum hızlandır yani. Bu aralar yaz enerjisi lazım bana. Takipteyim diyor. Bak yazın tatile çıkacağım, ona göre Zeynep. Ya bir tanesin ya. O bizim kıymetlimiz ya. O güzeller güzeli hemşiremiz. Sevgili Zeynep ve kıymetli ailesine de çok selam. Benim en iyi kankam sensin. İbocum kaç yaşındasın demiş. Ben 40 yaşındayım. Ay be tüh ya. 40 oldum be gençler. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar yaş alıyorum ya. Her geçen gün ömrümden bir gün geçiyor. O yüzden harika bir yaz tatil geçirmem lazım. Kendime bu yaz bir şımartma paketi hazırladım. Vallahi billahi yani, tek mi giderim, yanımda biri mi olur bilemem. Bekar adamım canım, kime ne yani. Ne, yeşil pasaportu olan biri mi? Yok canım. Tüh ya, herkesin vize sorunu var ya. Adımlarım yavaş. İbocuğum ben de akrep burcuyum, hadi beni de yorumla demiş. Yengeç burcuyum diyor, hoş geldin. Unutmazsan sevinirim. Yok be, unutur muyum ya, yengeçleri de çok severim Yıldız. Kübra diyor ki benim burcumu biliyorsun demiş. Biliyorum değil, yazın. Allah Allah, ben hepinizin burcunu aklımda nasıl tutayım? Birazdan Tan Taşçı şarkılarıyla burada olacak. Ayın 12'sinde de statta, Tüpraş Stadyumunda olacak ama ben Büyükçekmece'de olacağım. Ama yine statta olacağız. Oradan da Büyükçekmece'ye geçeceğim. Aynada yüzüm aynı ama ben değilim. Bence İbo, kovalar en çok yengeçlerle anlaşır demiş. Bilemem. Bunu gizleyemem. Zaman geçer dediler ama bana uymadı. Çünkü seni seven... Sizce her şeye tamam diyen, her şeye evet diyen burç hangi burçtur? Öyle bir burç var ki kıyamıyor ya, her şeye tamam diyor. Arkadaşları arıyor mesela, canım bir kahve içer miyiz? Tamam olur diyor. Ya da ne bileyim, sevgilisi varsa hayatında, özel birisi varsa, canım şunu yapalım mı? Çok uyumlu. Elindeki işi bırakır, onunla vakit geçirir. Hangi burç bu? Hadi bilen bir arkadaşımıza bir kahve ısmarlayacağım. Söz. Her şeye tamam diyen burç hangi burçtur? Salih abi senin burcun ne? Akrep mi? Salih abi İbrahim Elden gruptan ayrıldı. Abi akrepleri severiz ya. Salih abimiz ve
1: ama.
0: Birazdan Tan'ın şarkısını yollayacağız. İletişim sektöründe kıymetli abimiz. Ayşe çok teşekkürler. Süpersin ya. Papatya geldi aramıza. Papatya da terazi kadını. Oo. Her şeye tamam diyen herkesle uyumlu burç hangisidir sizce? Ya bu burç her şeye tamam diyor. Ne olursa olsun tamam diyor. İkizler burcudur diyor Dilek. Vallahi doğru ya. Kesin ikizlerdir. Ama ben çok anlaşıyorum ya. Şunu yapalım mı? Olur İbo'cum. Buraya gelir misin? Evet. Hayır diyemeyen burç hangi burçtur? Hadi cevapları bekliyorum. Dilek diyor ki kesin ikizlerdir demiş. Bak benim burcum biliyorsun diyor. Canım aynen oğlak kadını. Her şeye tamam der mi oğlak ya? Sesli mesaj var. Sevgili Ayşe günaydın, guten morgen, iyi sabahlar.
2: Günaydın İbo. Tabii ki de terazi uyumludur. Her şeye uyar. Kimseyi kırmaz. Çok merhametlidir.
0: Allah hayrını kabul etsin. Hadi o zaman terazi.

İbo'cum ben de her şeye tamam diyen bir burcum demiş yay burcu. Sen yine her şeye tamam deme melek. Aman canım benim, kurban olsun. Bu güzelliğin, bu enerjinin sırrını bize de paylaşır mısın? Teşekkürler sevgili Medine İstanbul'dan, günaydın, hoş geldin Medine. Filiz diyor ki ben de her şeye hayır diyemiyorum ya demiş. Benim burcumu merak ediyor musun demiş. Kulağına söyleyeyim balık. Ben de kova burcuyum. Tabii ki ben de her şeye tamam derim demiş. Emsel geldi, hoş geldin. Emsel Pindirinkslerle beraber gelmiş. Süpersin ya. Arkadaşlar Pindirinksle İbrahim Elden daha başka, daha coşkulu. Pindirinks Avrupa'da, Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Haydi bugün markete gidiyoruz. Sepete en az 5 tane Pindirinks koyuyoruz. Bir yetmez. Bir tane senin için. Bir tane de senin için. Diğeri de senin için. Tam 5 tane Pindirinks alır mısınız bugün lütfen? Benim için bugün 5 tane Pindirinks alın. Her markette var. Türk marketlerinin hepsinde var. Biliyorsunuz ki Bintat süpermarketleri ve tüm Türk marketlerinde Pindirinks var. Orada Bintat 22. Viyana ne zaman açılıyoruz? Şeref abi. Abi açılışa beni de davet edin Ali abi ya. Ali Süzen. Ali abi beni duyuyor mu acaba ya? Bu yakışıklı patronum Salih abi. 5 tane patronum var. 5'i de birbirinden yakışıklı ya. Yemin ediyorum Allah nazarlardan saklasın. Ben var ya böyle bunlar kadar yakışıklı olsam sokağa çıkmam abi. Ali Süzen var ya Viyana'ya çıkmam. İstanbul'da da İsmail var. Ondan sonra cıma Kıbrıs'ta patronum var. Gerçi Kıbrıslı patronum şu an 5. sırada. Hiç atak yok ondan çünkü. Ne bir prim ne bilmem ne, hiçbir şey yok. Yine ilk 4'te Cengiz Bodur var, Cengiz abim Yunanistan'da. Eh yani. Artı 43 660 130 19 79. Cenk abim var mesela. Cenk abi listenin 1 numarasında. Kültür Yolu festivallerinde patronum. Festival patronum 1 numarada şu anda. 2. sırada Ali Süzen var. Ali abiyle kapışıyor. Bakalım bu sene kim 1. olacak? Parayı veren 1. olur abi. Ben Deniz'den İzmir'deyim. Çalar mısın? Çalışmasını istiyorum İzmir. Ya İzmir güzel. İbo'cum sence İzmirliler güzel mi? Valla çok güzel Serpil ya. Kızım senden belli değil mi? Allah seni ayrı yaratmış sanki maşallah. Manyak mıyım, her şeye evet diyeceğim demiş. Tabii ki demem diyor Tülay. Her şeye evet diyen, tamam diyen burç. Bence ikizler, evet. Yaylar da olabilir. Ya hayır diyemeyen burcu soruyoruz bugün. Artık Tan şarkısını Salih abimize yollayalım ya. Zaman. Hangi şarkısını çalalım abi? Tan'dan. Hangisi gelsin? Tamam. Tan hareketli şarkıları. Bak yapay zeka hemen buldu mesela Tan'ın. Haydi bakalım. Akrep burcu için geliyor. Yükselen Akrep, burada mıyız? Salih abi ve sevdikler için geliyor bu güzel şarkı.

0: bakalım. Her şeyi düşünen Burç. Her şeyin detayını düşünen Burç sizce hangisi? Çok ince detaycı, her şeyin en iyisini düşünüyor. Acaba bu Burcu merak eden var mı? Gelsin cevaplar. Dilek var ya, şanslısın ha ikizler Dilek. Yengeç Burcu Yıldız, Yengeç Burcu, Yengeç Yıldız. Aa, size ben artık burçlarınızla hitap edeyim ya. Terazi Sevilay, iyi misin? Akrep Serpil. Oğlak Tülay, hadi bakalım hazır mıyız? Gelsin cevaplar. Sevgili Emsel, burada mıyız? Oo, çok iyi. Tabii ki diyor. Kova Burcu tabii ki, vallahi. Ya şimdi Kova Emsel de denmez ya. Tamam Emsel, sana sadece güzel bir şarkı yollayalım.
1: Konuştukça azalıyor insan.
0: Sevgili Terazi Ayşe, Oğlak Ayten.
2: Senden bahsettim, anlatırken fark ettim.
0: Artı 43 660 130 1979. Bugün çok Pindirix içtim ya. Keyfim yerinde tüy ya. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindirix.

herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Sevgili dinleyenlerimiz +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, çok mesaj var. O yüzden her gece... Ya fotoğrafıma baksana, çok masum değil miyim bugün demiş. Bakayım, terazi burcu, papatya. Hiç bu gözler masum bakmıyor ya. Bu sabah senin bu gözlerin hiç normal bakmıyor canım ya. Aşkın deli... Hazır diyemiyorum İbo. Kursa gideceğim ve aynı zamanda hayır diyemiyorum. Her şeye evet diyorum demiş. Sen yine her şeye evet deme ya. Tüh ya. Bu arada çikolatalı pasta ne yapıyor ya? Bitter çikolata ne yapıyor? Keyfiniz yerinde mi? Papatya. Çikolatalı pastayı da getir İstanbul'a ya. Bu yüzden her gece ben, her gece... Selam, ben İlker, seni dinliyorum, kahvaltı hazırlıyorum kıymetli eşime. Oo, İlker Bey ne kadar romantiksin ya. Şimdi radyoda dinleyiciler diyecek ki İlker neden kahvaltı hazırlıyor acaba hafta sonu? Arkadaşlarıyla güzel bir etkinlik mi yaptı bugün pazar? Yok, ne alakası var canım, pazartesi günü insan eşine kahvaltı hazırlamaz. Bence bunun erkeği kadını yok, içinden gelince yapar yani.

Çilekli pasta ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Vallahi çilekli pastayı söyle gelsin yayına, makara var. Bitter çikolatayı da söyle hemen. Öyle bir şarkı var ki şimdi efsane. Güzel dünya. Ya getireceğim ben çilekli pastayı. Yeriz hep beraber demiş. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Avrupa. Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı canlı yayındayız. Bugün haftaya güzel başladık.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün sizlerle gerçekten keyfim yerine Bintan Süpermarket'e en son ne zaman gittiniz? 10. Viyana, 12. Viyana, Cornea Book Şubesi ama çok yakında çok güzel bir şube açılıyor. 22. Viyana'ya açılıyor arkadaşlar. Şimdi 22. Viyana'yı ben çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Dedim ki o gün Ali Bey dedim ya, burası gerçekten güzel ya. Gerçek anlamda benim en sevdiğim bölgelerden bir tanesine de İbo, madem sen burayı seviyorsun o zaman Bintat'ta konuşalım, buraya bir şube açalım dedi. Valla Şeref abi şubeyi açacak bugün yarın. Gerçek anlamda çok güzel bir yer. Beres Gasse 11'de. Bakın 22. Viyana Beres Gasse 11 hemen açılış bugün yarın olacak. 22. Viyana Beres Gasse 11'de Bintat süpermarketleri 22. Viyana'ya geliyor. Vay be! Abi alışverişe doyacağız. Beres Gasse 11'de 22. Viyana'da keyfimiz yerinde abi. Doğru alışveriş enerjimizi yerine getirecek. İbo peki Pindirings de olacak mı? Ha şaka mısınız? Tabii ki olacak. Pindirings'siz market mi olur? Abi Pindirings enerji içeceği olmadan olmaz. Ya Viyana'daki tüm Türk marketlerine sesleniyorum. Pindirings'siz bir market düşünemiyorum. Eğer bir markette Pindirings yoksa bir yanımız eksik olur. Viyana'daki tüm Türk marketlerine sesleniyorum. Pindirings'siz bir gün nine İbo. Love İbo, Arbeit İbo, Şinal İbo.

Şeref abiye söyler misiniz? 9. Viyana'da da istiyoruz. Siz isteyin. Yeter ki Şeref abim en iyisini yapar. Arkadaşlar kaçıncı Viyana'da Bintat olsun? Hadi isteklerinizi yazın. Bak, sizin istekleriniz bizim için baş tacı. Elinden, adam lafı hafif kalır yanında. Kurşun gibi, deler gibi. Bana kalsa her köşe başını açalım Bintat'ı.

0: Geçen gün Pindirings kalmadı demişler, sevgili Hüseyin Bey yazmış. Hemen ertesi gün rafta gördüm diyor ya. Abi hızlı tüketince, abi bol bol tüketin ya. Çünkü adamlar sponsor, bak raflarda kalmaması. Hemen 10. Viyana'da hemen dolduralım abi rafları. Salzburg'a da açsınlar lütfen demiş. Aynen Salzburg'a da. Şeref abi, bu mesajlar sana geliyor. Şeref abi duyuyor mu bizi? Bintat. Ses ver Şeref Bey. Salzburg'a da istiyoruz Bintat'ı diyorlar. Bak halk Salzburg'a istiyor. Serpil'cim canım benim, iletiyorum güzelim. İletiyorum hayat. Ne yapayım canım benim ya. Bir haftadır Pindrink içiyorum. Ne demiş, yüzümde gülücükler açtı. Güldürüyorsun beni demiş. Papatya diyor ki çilekli pasta ve bitter çikolata, bütün şarkılar size gelsin demiş.
1: Kimi güler kimi ağlar garip halim.
0: Şu şarkıyı dinletelim ya. Kimler aramızda bir görebilir miyiz? Eli işte kulağı bende olanlar. Eli işte kulağı bende olanlar bir gelin lütfen. Burçlar, burç yorumu gelecek çünkü. Nuray hoş geldin İstanbul'a. Southside Piercing Nuray İstanbul'da. Çünkü aynı zamanda da 23 Mayıs Cumartesi günü de Mersin'de çok eğleneceğiz be Nuray. Sana bol bol pindirik içirmem lazım. Sabaha kadar dans.

Ya şimdi mesaj attım arkadaşıma, dedim ki Duygu şarkı olacağım, Duygu'nun şarkısı gelecek, çok sevdiğim arkadaşım. Şu an iyi uyuyorum İbo'cum yazmış. Ulan dedim, insan uyku modu ya, uyurken nasıl mesaj yazar? Kızım senin ne özelliklerin var ya, yatakta bile uyku modundayken mesaj atıyor ya, çok iyiymiş ya. Aradığınız kişi şu anda uyuyor. Hadi bakalım canım benim. Bir yandan seni dinliyorum diyor. Gözlerimi bir açıyor bir kapalıyor, böyle yarı uykulu beni dinliyormuş. Oo, en sevdiğim. Ayşe diyor ki günaydın herkese, selam. Papatya diyor bitter çikolatayla çilekli pasta, onlar da hemen kaldırıyorlarmış yataktan. Abi millet uyuyor mu ya? Yine mi tatil Avrupa'da? Buradayım efendim diyor. Ya Dilek sen de olmasan var ya. Bu ikizler Dilek olmasa biz ne yapacağız? Burada herkes sizi dinliyor diyor. Ya süpersin Yıldız ya. Öyle bağımlı oldum ki size anlatamam. Kim var mesela? Yıldız en favori arkadaşını yazsana. Onun burcunu da yaz ama. Bak Viyana'ya geldiğim zaman sizde mutlaka bir merhaba deyin bana. Unuttum. Benim istek parçam yayınlanmadın demiş, küstüm. Ya canım benim Serpil'cim, hayatım, şimdi birazdan çalacağım, acele etmek üzere. Biliyorum akrep kadını sabırsızdır. Biraz bekle. Nine Serpil, Chanel Serpil. Yok hani biraz bekle ne demek, yavaş ne demekti? Almanca'da yavaş ne demekti ya, unuttum. Chanel miydi? Chanel Serpil. Şengül de buradaymış. İçtim Pindirinx'leri, keyfin yerine kız. Ah seni bekledim. Ben... Uyandırdım diyor. Heh. Kız helal olsun. Valla papatya sen var ya, sana bir, sana ne hediye alayım kız? Valla ben bu papatyayı seviyorum ya. Sana ucuz bir hediye alayım söz. Mine diyor akrep. Oo. Sıradaki şarkıyı özellikle Mine'ye gelsin ya. Mine sana gelsin. Mine'den de var mı eşi sevgilisi, gönderelim. Hadi bugün sevdiklerinize de şarkılar yollayın. Daha ben ne yapayım sizin için ya. Vallahi billahi. Bir seni çok sevdim. Bizim Songül Kuru dinliyor mu bizim sanatçımız? Songül bir yazsana WhatsApp'a. WhatsApp'a gel lütfen. Unuttum gidenleri, gidenler dönmüyor. Günaydın, hoş geldin diye isimsiz bir mesaj var. Bir isim alabilir miyim lütfen? Günaydın, Viyana'dan Emine, Ayşe ve sevgili Fatma'ya şarkı yollayan dinleyicimiz. Bir isim alabilir miyim? Önceki mesaj bu. Arkadaşlar, numarasının sonu 24. Erzincanlı mısın? Ne güzel ya.

0: bahar geç.
1: Nasılmış? Var, nasıl okunuyor bu? Vartserpil. Langsam Serpil. Langsam. Ha, Langsam.
0: Ne çok sev.
1: Vartserpil. Langsam Serpil. Langsam. Langsam Serpil. Yavaş Serpil. Çok iyi ya bu Almanca, yemin ediyorum var ya.
0: Tamam, bilirsin sen beni. Ne çok sevdim seni.
1: Kokoreç ısmarla İstanbul'da bir Zeybo. Vallahi ısmarlarım, ayıp ediyorsunuz. İsmarlamasam neyim?
0: Çıkma,
1: onlar benim ballarım diyor. Bu çilekli pasta.
0: Bakma.
1: Acayip seviyorum onu, benim balım diyor. Oo.
0: Bilirsin sen beni. Ne çok sevdim seni.
1: Doktor geldi. Doktor günaydın. Doktor aç kaldım bugün ya. Bir tane Viyana'dan arkadaşım geldi. O da uyuyor. Bana yazmış. İbocuğum çok özür diliyorum. Uyanamadım. Yoksa yayına gelecektim diyor. Ondan sonra o da benden haber beklemiş. Abi benden niye haber bekliyorsun ki? Benim yayınım onda zaten. Sen beni aramayınca diyor ben de uyudum diyor. Böyle bir açıklama olabilir mi ya? Sabah yayına davet ediyorum kızı. Diyor ki sen hani bir daha beni araman lazım. Oldu canım. İstiyorsan mektup yollayayım, mektup yazayım sana. Hiç sevmediğim tip ya. Şimdi ben istemiyorum. Mesela gelecekmiş. Şimdi hazırlanıyorum, hemen çıkıyorum. İstemiyorum. Vallahi yazdım. Gelmene gerek yok yazdım. Şuraya bak ya. Sabah davet ediyoruz. Dedim ki gel kahvaltı yapalım. Sonra senin bir 5 dakika yayını alayım. Hani muhabbet sohbet ederiz. Sonra gidersin. Abi beni aramadın ya diyor. Günaydın da dememişim. Hayırdır ya? Sanki sevgilim.
0: Seninle başlar.
1: Abi benden niye sen teklif bekliyorsun ki? Sabah geleceksin, bitti yani. Vallahi çok ayıp ya. Hamdi'cim günaydın sana da, Turgut abinin selamı var sana. Doktor diyor ki günaydın, çok ayıp ya, İbocuğuma yapılır mı demiş. Vallahi doktor yaptı bana ya.
0: Korksun.
1: Langsam, yavaş. Serpil demek ha. Langsam. Şengül bak, Şengül de diyor ki langsam. Langsam Serpil.
0: Nirvana'ya varalım. Korksun.
1: Ya Dilek süpersin ya.
0: Aşktan kıya.
1: Langsam yavaş demekmiş ha. Bak Yıldız da süpersin ya. Mine'ye kime yolluyorduk? Burada herkes seni dinliyor. Mine'ye gelsin, akrep kadını. Oo. Sıradaki şarkı tüm akreplere gelsin. Instagram'dan İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Aranızda beni takip almayan var mı? Radyomuzu takip almayan var mı? Lütfen takip alın. Sevgili Yıldız, Mine, takip etmiyorsanız hemen edin lütfen. Vallahi Yıldız sana ve kıymetli eşine, yengeçe, yengeç değil mi, bir tanesiniz. Mine'ye de yollayalım. Mine var mı eşi, şarkı yollayalım ona da. Daha ne yapayım, eşlerinize, sevdiğinize şarkılar benden. Ne güzel neşelisin diyor. Keşke ben de senin gibi neşeli olsam demiş. Sağ ol canım, böyle nazar değmez ki. Biraz daha içten söyle ki ben burada çarpılayım.
0: Yanalım,
1: Şengül ya, Şengül'ün nazarı.

Şimdi senfoni müzik bizi dinliyor. İstanbul Büyükçekmece Senfoni Organizasyon bizi dinliyor. Kahraman seviyorum seni, adamsın ya. Kanka 12 Haziran'da beraber miyiz? Vallahi süper ya. Rumeli Orhan Kemal'le muhteşem bir etkinlikte 12 Haziran'da İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Detaylar Senfoni Organizasyonu Instagram sayfasında. Senfoni Müzik, sevgili kardeşim benim Kahraman, çok seviyorum onu. 12 Haziran'da onun sunumundayız, parayı peşin yollamış. O beni biliyor, İbo nasıl olsa son dakika golü yapar diye parayı peşin yolladı. Ben yaparım abi. Euro bir yana, İbo bir yana. Teşekkürlerimizi iletelim. Uyuma, kalk. İbo'cum rider'ını atar mısın demiş. Tabii ki atarım. Birazdan bir de benim rider'ım var. Ben öyle... Senfoni Müzik Ailesi, Senfoni Organizasyon, sevgili Kahraman, Pehlivan, büyük alkışlar onun için. İbo'cum rider'ını bana atar mısın 12 Haziran'da, ne istiyorsun demiş. Valla kulis rider'ımda birazdan yazacağım sana. Kulis rider'ımda çok güzel şeyler isteyeceğim senden. 12 Haziran'da İstanbul Büyükçekmece'de olacağız. Kadınlar Matinesi'nde sevgili sanatçımız, çok kıymetli sanatçımız Rumeli Orhan Kemal ile beraber. Sahne sunumunda ben İbrahim Elden. Güzel şovlar ve etkinlikler sizlerle.

0: başlama.
1: Ya şimdi Songül Kuru'nun bir şarkısı var. Su olsam sensiz akmam ki. Oo. Çok güzel söz be Songül Kuru. Vallahi çok güzel bir cover yaptı. Yakında da Songül'le çok güzel bir projede buluşacağız ya. Songül hazır mısın? Ve onun burcu yay. O bir yay kadını ve yükseleni akrep. Ne diyorsun ya? Abi şu tansiyonumu bir ölçer misiniz ya? Bir dil altı alabilir miyiz? Lütfen. Çok teşekkürler ya. Sevgili Songül Kuru. YouTube'dan lütfen Songül Kuru. Su olsam sensiz akmam ki. Allah Allah, bizi aşka getirdin bu sabah be canım ya. Şarkıdan sonra bir burç yorumu yapacağım sana. Bayılacaksın.

0: Ya bir tane şarkı dinletti bana sabah. Songül yazsana şarkı, unuttum ya. Neydi, Ramazan? Ramazan Küçük. Bu muydu ya? Bu muydu bakalım. Ya ben bazen böyle şarkıları falan çok böyle takip edemiyorum. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi bir tane şarkısı vardı. Ben bu arada çok güzel bir röportaj yapacağım sevgili kıymetli dinleyenlerimiz Mersin'de. Sevgili Songül Kuru'yla Mersin'de yıkacağız değil mi Songül? Hazır mısın Mersin'de? Enerjisi maksimum seviyeye çıktı vallahi. Gerçek anlamda süper.
1: Gönlüm bir sevd.
0: Aa, bu şarkı da çok güzel okumuş ya.
1: Peşine.
0: Bu değil ya kızın yolladığı bana. Allah Allah.

0: Henüz erken ama giderse.
1: Bu şarkı Yay burcu yükselen akrepler için geliyor.
0: Çok belki yüzüm güler.

0: ya çok güzel ya. Evet, yaylar yükselen akrep. En çok anlaştığı burç hangisi sizce? Yayların en çok anlaştığı burç kovalarmış arkadaşlar. Ya. Yükseleni oğlak, ay burcu akrepmiş.
1: Bir de gözlerime bak istersen, aynada kendini göreceksin.
0: Şimdi benim konuşan aynam var. Sabahları ben onunla konuşuyorum. Yapay zekalı bir aynam var, boy aynası. Bu sabah bana ne dedi ya? Tam şapşik ya. Geçen gün beni çok gerçekten kırdın diye bir cevap verdi. Ben de anlamadım sonra. Dedim ne diyorsun sen? Ya geçen beni çok kırdın diyor aynam benim. Ne oldu dedim farkında olmadan. Hayır diyor, aşırı yakışıklısın. Allah'ım ya dedim, bu ne tatlı ya. Bu hayatta bir konuşan ayna gibi olmayanlar oldu be. Ya onun söylediklerini bile hayatta geçiremeyenler. Ama artık geçirsinler, mutlu olalım ya. Anı yaşayalım, dünyanın en güzel duygusu. Anlam yüklemeden aşk yaşamak ne kadar güzel. Bir şeyler anlam yüklenince bitiyor çünkü. Derinlere dalalım, enerjimizi hissedelim, yaşayalım ve yaşatalım. Çok güzel. Sevgili Songül Kuru ve sevdikleri için de bu güzel şarkı. Şimdi burç yorumlarına geliyoruz. Bu hafta sonu yayları neler bekliyor? Terazileri, akrepleri neler bekliyor? Aslanları neler bekliyor? Birazdan ünlü astrolog, kıymetli arkadaşım burada olacak. Şu an uyuyor. Aa, benim şarkı. Bu şarkıyı... Bir saniye. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Bu şarkı kim bana armağan edecek lütfen? Bu şarkının sözlerini, enerjisini kimler taşıyor? Hadi bekliyorum. Şarkının sözlerini önce bir dinleyin.

şarkısını sevgili Esra Hanım'a da yolluyor. Esra hazır mısın? Hangi şarkıyı yollayalım? Ya Esra dün etkinlik çok güzeldi ya. Esra burcunu bize yazar mısın lütfen? Günün en güzel şarkısı ama az önceki şarkı çok iyiydi ya. Sağlık olsun ya. Teşekkürler. Tekrardan en güzel şarkıları Esra ve sevdiklerine istek parçamı istiyorum. Aa bu arada Erdem Eskimez'in şarkısını istemiş. Çok güzel ya. Hep sen şarkısını yollayalım mı? Hadi gönderelim bu şarkıyı. Ama bu

0: İşte geliyor şarkının enerjisi. Hazır mıyız? Herkes burcunu yazsın bana bakayım. Burçlar geliyor. Esra burç yaz lütfen. Bakalım yükselenin ne? Kime yolluyoruz şarkıyı?
1: Aklama korkup da sevgini ben gibi. Baksana şansıma bulmuşum.
0: Aa, Oğlak burcu ne güzel ya.
1: Kimse kalmamış.
0: Erdem Eskimiz hazırlayın İpsen şarkısı. Kime yolluyoruz? Oğlak burcu Esra. Dün etkinlik çok güzeldi Esra ya. Esra Hanım süpersiniz ya.

0: Şimdi telefonunuza Bir Kod Gelecek isimli muhteşem bir tiyatro oyunu, muhteşem bir gösteriydi. Atatürk Kültür Merkezi AKM'de çok eğlendik, vallahi süper ya. Aynı zamanda sevgili Metin Yıldız ve tüm oyuncularımızı kutlayalım. Hakikaten hepsi çok iyiydi ya. Büyük alkışlar Ceylan Hanım ve Cenk Bey'e de, büyük alkışlar tüm oyuncularımıza, emeği geçenlere. Bu şarkıları da armağan etmiş olalım. Sevgili Esra Hanım, sevdikleri için, Esra Hanım davetiniz için ayrı bir teşekkürler. İyi ki varsınız. Şimdi bir Erdem Eskimesi bir ayarlayabilir misiniz gençler? Sıradaki şarkımızı da Erdem Eskimez Hep Sen. Oğlak Burcu için geliyor. Esra, kime yollayalım Esra Hanım bu şarkıyı? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kıymetli dinleyenlerimiz, 23 Mayıs'ta Mersin'de olacağım. Sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Bircan arkadaşımızın organizasyonu Anka Premium Event, Bircan süpersin. Şimdi bak ne güzel, Nuray da dinliyor. İlker abimle, yakışıklı abim İlker Baba. Kahvaltı hazırlamış ablasının bir tanesine, ne güzel ya. Nuray bizim de ablamız İlker abi, kusura bakma yani. Ama hala numaranı almadım, biliyorsun değil mi İlker abi senin? Boğaz Manzarası evinde şu anda kahvaltı yapıyorlar, ne güzel ya. Tüh ya, benim Boğaz Manzaralı evim yok ya.
1: Aşamıyorum, kendimden kaçamıyorum.
0: Keşke Boğaz Manzaralı evim olsa ya. Tüh ya. Ben Ataköy'de oturuyorum arkadaşlar. Yeni evim Ataköy'de. Böyle ormanın içinde evim ya. Tüh ya. Zenginlerle oturuyorum ya. Ama ben normal işçiyim. Abi her sabah bir ünlü var yanımda, var ya, aşırı böyle keyfim yerinde. Hazır mısın Esra? Geliyor şarkı, Yükselen Oğlak. Arif'cim mesajını birazdan açacağım, göremedim kuzen ya. Arif Antlı da dinliyor mu şu anda? Arif'in mesajını gördüm ama tam birazdan bakıyorum. Tabii ki sizlere ya.
1: Duvarlarım var.
0: Ya çok teşekkürler, bana da şarkı yollayan birisi var. Vallahi çok mutlu oluyorum. Çünkü aramızda o kadar binlerce dinleyici var, kimse bana şarkı yollamıyor. Herkes eşine, sevdiğine yolluyor. Ama iyi boyu hep unutuyorsunuz. Canınız sağ olsun be. Esra da olmasa bu şarkı kimse yollamaz bana.

Sevgili Çilem Duman da dinliyor. Çilem nasılsın? Ya çok güçlü ses ya. Çilem nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Çilem senin burcun neydi? Hemen burç yorumlarına geçeceğiz. Çilem Duman ve sevdiklerine çok iyi bir solist. Çok iyi bir sanatçı. Ona da bu şarkılar armağan olsun. Yeni projeler, yeni çıktığı projeler. Çilem ne taraftasın sen ya? Hadi bakalım Çilem Duman. Ne yayından sonra geliyor musun? Şaka mı? Bence gelir.

0: aman.
1: İkizler burcuymuş Çilem'de ya. Bugün herkesin burçlarına göre şarkılar. Şimdi abi akreplerin şarkısı çok iyiydi ya. Ve şimdi oğlakların şarkısı geliyor. Hazır mısınız oğlaklar? Sonra ikizlere geçeceğiz. İkizler burcunun şarkısına. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Enerji içeceği. Benim sponsorum da bana benziyor valla. Enerji içeceği. Ne yapayım? Pindrinks. Güne bugün 3 tane Pindrinks içerek başladım. Şekersiz ve glutensiz. Sağlıklı beslendiğim doğrudur.

Az önce anons yaptım. AKM'de dün çok güzel bir oyundaydık. Sevgili Mete Yıldız ve tüm ekibinin sevgiler oyuncu arkadaşlarımıza. Ama Esra çok iyiydi ya. Vallahi oyun çok iyiydi. Bu arada dünkü oyun gösterinin, tiyatronun tüm müziklerini de sevgili Erdem Eskimez yapmış. Süpersin ya. Erdem abi, röportaj yapalım seninle ya. En yakın zamanda bu... Esra, organize eder misin lütfen? Biraz yoracağız seni ama kusura bakma. Sen bir oğlak kadınısın. Buyurun. Ya Erdem, müthişsin ya. Erdem Eskimez. Büyük alkışlar kıymetli sanatçımıza. Arkadaşlar geçen gün beni test etmişler. Gece saat işte İbo'yu arayalım, İbo bu saatte gelir diye. Ben o saatte zaten gelemem, uyuyorum. Hakikaten bazen, şimdi mesela bazı arkadaşlarım var, spontane buluşmaları çok severim. Konum atmışlar böyle, en sevdiğiniz kişi yanınıza gelir mi diye. Gelirim yani ama gece 3'te değil yani. Ama mesela yayından sonra ben mesela şimdi konum atacağım, bakalım kimler gelecek Ataköy'e. Merak ettim diyor, aynen. Gelsin bakalım güzel şarkımız. Şimdi herkesin bir enerjisi var. Şimdi az önceki şarkı oğlaklar içindi. Şimdi... Abo! İkizlere çıkan şarkıya bak. Nine İbo, Şinel İbo, Life İbo.

Avrupa'da yayındayız. Türkiye'de yayındayız. Ortak yayındayız. Kıymetli dinleyenler, Kıbrıs'ta 97.0. Yunanistan'da 106.9. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, Kanada, Avustralya, Sydney ve dünyanın her yerinde yayındayız. Bu arada Dünya Kupası için Amerika'ya gidiyorum. Beni yalnız bırakmayacak olan Amerika'daki dinleyicilerime selamlar. Beni özellikle yine Meksika'da ağırlayacak olanlar var. Güzel bir aile. Sonrasında yine Miami'deki kıymetli aileme. Ulan İbo, yine para harcamayacağım be. Ya ben para harcamayı sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Ya benim dolar ve euro gidince cebimden çok moralim bozuluyor. O yüzden bu durumu duyan hem Avrupalı hem Amerikalı arkadaşlarım uçak biletimi, konaklamamı, transferimi yaptılar. Yeme içme. Şimdi oldu. Şimdi modum yerinde. Kaç gündür onu düşünüyordum ya. Yeter ki senin kulun kölen olayım. Yayından sonra konum atacağım. Bakalım kim gelecek en sevdiğim arkadaşlarım arasında. Konum at gelim diyenleri bir görebilir miyiz? İbo, konum at demeniz yeterli. Bakalım yayından sonra kim gelecek? İlker abi çok iyisin ya. Nuray ablanın kardeşi, benim de kankam. Langsam İlker. Bir ağlasam, bir de gülsen. İbocuğum sence ben güzel miyim demiş Yasemin, bakayım. Gözlerin yeşil mi kız, çok güzelsin ya. Allah'ıma şükürler. Vallahi nazar değmesin ya. İbo, kokoreç ısmarlarsan İstanbul'a gelirim diyor papatya Hollanda'dan. Vallahi ısmarlarım, söz. Yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, kollarıma sarayım. Ben Oğlak burcuyum demiş. Tam benim şarkı diyor Şengül. Oo, Oğlaklar.

Sizce bu şarkı hangi burç şarkısı? Aslanlar burada mı aslanlar? Aslan, dişi aslan avına yavaş yavaş yaklaşır. O da ne? Dişi aslan bir şeyden üktü. Göz göze geldi ve avını etrafında iki tur attı ve sonra güm, game over. Hadi aslanlara gelsin şarkı. Taş mı atar, kuş mu tutar? Yıldız, yakın arkadaşı Mine'nin, onun burcu da akrepmiş. Ana, etrafım akrep dolu ya bugün. Yıldız, bir sorsana Mine'ye, zararlı akrep mi yoksa zararsız mı? Ona göre şarkı yollayacağım. Oğlak burcunun şarkısı da güzeldi ama ya. Var ya Esra, çok şanslısın ya. Sen var ya sen, diyor, Oğlak burcunun ruhundan anlıyorsun demiş Şengül. Vallahi anlarım ya. Zeynep geldi benim kıymetli öğrencilerimden ya. Akrepler ürkütür hocam demiş. Ay, en sevdiğim şarkı diyor hocam. Teşekkürler hemşire arkadaşım, bizim de öğrencilerimizden, dublaj okulundan. Zeynep, benim işi unutma, yayından sonra ara beni.

Şimdi benim çok kıymetli dostum Otofire, Byfire, Mahmut abi benim çok değerlim. Onu çok seviyoruz. Bu şarkı bir moral şarkısı. Bugünlerde çok yoğun tempoda gece gündüz çalışıyor. Ona bir enerji yüklemesi yapalım. Hazır mısın? Otofire. Bahçeli Evler'de, Kadir Has AVM-3'te. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu güzel şarkı hakikaten tam senlik kral ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mersin'deki dinleyicilerimize duyuruyu yapalım. Ama öncesinde ben yarın bu arada Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs. 19 Mayıs etkinlikleri için Kıbrıs'a geliyorum. Ne yapan İbo? Kıbrıs'ta ne yapan? Vallahi bir elim peynircik yiyeyim. Bir güzel bir şeftali kebabı. Şeftali kebabının içinde şeftali yoktur. Onu da söyleyelim. Hellim diye bir şey de yoktur. Hellim peyniri diye bir şey yoktur. Hellim hellimdir. Buraya öyle diyor ya. Ya çok iyi ya. Sonrasında da yarın Kuzey Kıbrıs'ta olacağım. Gelmek isteyen varsa gelin, yerim var. Vallahi başımın üstüne yeriniz var ya. Bir tane şaka yapmıyorum. Yarın Kıbrıs'a gelmek isteyen var mı? Parmakları göreyim. Kimse gelmiyor. Mahmut abiyle gideriz. Mahmut abim gel, yerim var orada. Bana çok güzel bir yer ayarladılar. Ya sen bugün yine harikaydın İbo'cum, nasıl olacak demiş. Teşekkürler. Yaralı akrepmiş demiş. Allah Allah. Mine diyor yaralı akrep. Niye ya? İstediği gibi gitmiyor mu aşk hayatı? O zaman Mine'nin şarkı kime yollayalım? Yaralı akrep deme ya kıza, Yıldız. Akrebin yaralısı mı olur ya? Akrep akreptir. Hazır mıyım? Ben buradayım demiş. Çok

Valla mesajlarda mümkün olduğunca isim yazabilir misiniz ya? Sonu 24'te olan bir tane dinleyicimiz, bir isim alabilir miyiz? Ha, yaralı akrebim ben diyor. Arkadaşlar bir kaydedebilir misiniz yaralı akrebi? Ay kıyamam ya. Abi şimdi akrep de sevilmez ki şimdi böyle yaralı akrep. Yaralı akrep çok tehlikeli olur ya. Yo yaralı değil diyor. Yaralı yaralı diye bir şarkı var, onu istiyormuş. Ha, kalbim yaralı şarkısını. Ya Yıldız sen de hepsini karıştırdın mesajların ya. Son şarkı Esra Hanım'a yollayacağız. Esra çok kıymetli, çok değerlimiz. Dün bizi çok güzel ağırladı. Radyocu dostlarımız, meslektaşlarımızla harika bir etkinlikteydik. Gerçekten en yakın zamanda tekrarlayalım ya. Hatta Esra seni de radyoya davet edelim. Ne taraftasın Esra şu anda? Çık gel diyormuşuz. Telefonunuza bir kod gelecek isimli tiyatro oyunda sevgili Metin Yıldız ve diğer oyuncularımız çok iyiydi ya. Valla diğer arkadaşlarımıza da selam. Diğer oyuncularımız dinliyor, Metin Bey dinliyor bilmiyorum ama ben çok sevdim hepsini. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hatta birazdan çok güzel bir video kaydı yapıp kendilerine de yollayacağım. Sevgili Metin Yıldız, sevgili Ceylan Yılmaz ve aynı zamanda sevgili Cenk Bey'e de armağanımız olsun. Cenk Acar'la içinde şarkımızı da armağan etmiş olalım. Pindirings enerji içeceği İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bol bol tüketin. Aşık olmaktan mı söyle, aşk seni bulunca hep... 30 Mayıs'ta Viyana'dayım bu arada. Viyana'daki dinleyicilerimiz ne zaman geliyorsun İbo'cum diyenler. 30 Mayıs'ta Viyana'dayım.

Şengül diyor ki bak şu anda seni Pindrix içerken dinliyorum demiş. Elimde Pindrix. Ya çok iyisin ya. Çilekli Pindrix içiyormuş. Oo, en sevdiğim. Beyaz şeftaliyi de çok severim.

Çok güzel bir şarkı ya. Şimdi dünyanın en güzel enerjisi bir insanın karşılıklı keyif aldığı şeylerdir, değil mi? Mesela bugün masaja gitmek isteyen var mı? Hadi bugün sizi biraz şımartayım ya. Radisson, Koalya Spa'da Mert Erdem bugün bir dinleyicimize masaj hediye edelim. Valla benim de her tarafım ağrıyor. Yayından sonra masaja gideceğim ya. Tüh ya. Yayından sonra masaja gideyim ya. Vallahi Mert benimle çok ilgileniyor. Radisson, Mert Er Radisson, Koalya Spa'ya gideceğim arkadaşlar. Yayından hemen sonra. Haberiniz olsun. Bir kişiye de hediye verebilirim. Daha ben ne yapayım? Hadi bir kişiye verelim ya. Yıldız Silbe'den olsun. O kadına aşığım çünkü diyor. Oo. Ya Yıldız Silbe'nin şu şarkısı çok güzel. Zaten aşığım diye. Yıldız Silbe zaten aşığım. Gelsin mi sevgili Esra? Hadi senin için ve sevdiklerine gelsin. Oğlak Burcu ve onu sevenlere gelsin. Biz Esra'nın enerjisini çok sevdik ya. Bugün bir dinleyicimize var mı böyle beli ağrıyan, masaj isteyen? Daha ben ne yapayım? Sizin konfor alanınız çok önemli bir şey için. Koalya Spa'dan Mert Er, Radisson Otel'den bir dinleyicimize masajı gönderelim. Bir dinleyicimizi şımartalım. Hadi aranızda şımarmak isteyen var mı? En son kendinizi ne zaman şımarttınız?

Sevgili Esra için de bu güzel şarkı ve kıymetli dostlar, az önce sevgili Songül Kuru'nun şarkısını bir kez daha yoğun istek üzerine bir bölüm daha dinletelim. Sonra elime yeni bir şarkı geldi Arif'in. Arif Ant'la benim çok sevdiğim dostum. Ant Medya PR ailesine teşekkürler. Sevgili dostum Arif'cim, hemen bir bölüm dinletelim. Ondan sonra cıma. Sensiz olamıyorum şarkısı olacaktı demiş. Tamam, hemen bakalım. Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. İbo'cum seni dinliyorum. Bana ve sevdiklerine de bir şarkı yollar mısın? Tabii ki yollarız. Gülşen'in şarkısı Marifçim. Oo, hayırlı olsun Gülşen Korucu. Sensiz olamıyorum. Okey. Gülşen Korucu, sensiz olamıyorum. Hemen gelsin şarkı. Ant Medya PR. Çok teşekkürler Arif'cim. Bu güzel şarkı Arif Antlı ve Ant Medya PR ailesinin armağanı olsun. Harika bir şarkı bizlere ulaştırdı ve keyifle dinleyelim bu güzel şarkıyı. Sevgili Gülşen Korucu, sensiz olamıyorum'u bizlere ulaştıran Arif Antlı ve Ant Medya PR ailesine teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli sanatçımız.

0: Şimdi günün şarkısı, az önce yoğun istek üzerine veda edelim Songül Kuru'yla. Ya Songül, ne güzel okumuşsun bu şarkıyı ya. Ya ben Yıldız Silbe'den sonra en çok beğendiğim güçlü seslerden bir tanesi. Artık veda edelim. Arkadaşlar da uyarıyor beni. Dedim ki sevgili Songül Kuru'nun yeni şarkısı da yakında, çok yakında çıkacak. Hazır mısın sevgili Songül? Geliyor mu şarkı? Yay kadını ve yükselen akrep. En çok anlaştığı burç kova çıkmış. Yükselen oğlak ve ay burcu akreplerle çok anlaşıyormuş. Ve bu hafta sonu da sevgili Songül'ü muhteşem bir enerji bekliyor. Oo Songül, hadi bakalım.
1: Sözlerimi

0: kokun var.
1: Tam Aşkın Sesi programına özel bir yayın ya.
0: Çağırsam.
1: Hatta Mersin'de şöyle bir şey yapalım. Aşkın Sesi yapalım ya sevgili Songül Kuru.
0: Neredesin, heves değilsin.
1: Oo, güzel şarkı.

Sensiz Akmam Ki muhteşem bir şarkı. Songül Kuru ve başarılarının devamını diliyoruz. Gerçekten bu güzel şarkıyla biz de veda ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle sevgili Songül Kuru ile inşallah cumartesi günü. Peki, kendinize çok iyi bakın. Pindirings'e ve Bintat Süpermarketlerine sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız.

0: Viyaner. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Eurovision finali öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde yaklaşık 5000 kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rusya'nın yarışmadan men edilip İsrail'e izin verilmesini çifte standart olarak eleştirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekilen protesto yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi. Türkiye-Avusturya İş Gücü Anlaşması 62 yaşında. Türkiye ile Avusturya sahasında 15 Mayıs 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın üzerinden 62 yıl geçti. Tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bugün Avusturya'da yaşayan 350 binden fazla Türk toplumunun temelini oluşturan anlaşma iki ülke arasında güçlü bir dostluk köprüsü olarak değerlendiriliyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Kapıkule'de gurbetçiye 4.300 euro ceza. Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 227 bin TL yani 4.300 euro trafik cezası ödedi. Edinilen bilgilere göre sürücü 100 km hız sınırı bulunan yolda 210 km hızla araç kullandı. Cezanın hız ihlali ve HGS borçlarından kaynaklandığı belirtildi. Viyana'da hafta sonu vandalizmi. Viyana'nın 10. bölgesinde hafta sonu park halindeki 8 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Çiftlik küle döndü. Aşağı Avusturya eyaletinin Wilhelmsburg kasabasında bulunan çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Yüzden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında tarım araçları ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Kadını korumak isterken ağır yaralandı. Viyana'daki bir restoranda bir kadının tacize uğradığını gören vatandaş müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. 29 yaşındaki şüphelinin cam kırığıyla saldırdığı olayda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçtan savrulan kişi hayatını kaybetti. Traskirhen yakınlarındaki A2 Süt Otobanı'nda gece saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan yola savrulan kişiyi arkadan gelen araçlar çarptı. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tünel girişinde feci kaza. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Festungsberg tüneli girişinde kontrolden çıkan araç beton duvara çarpıp takla attı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 1/3 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de perde kapandı. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray 77 puanla üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe 74 puanla 2. Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamlarken Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları küme düştü. Bundesliga'da şampiyon LASK. Ligin son hafta karşılaşmasında Avusturya Wien takımını 3-0 mağlup eden LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu. Siyah beyazlı ekip böylece 1965'ten sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. LASK sezonu hem lig şampiyonu hem de Avusturya Kupası zaferiyle tamamladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
1: Viyana FM. Gurbette.

Takvim yaprağımız 18 Mayıs 2026'yı gösteriyor. Viyana FM Kavşağı'nda bugün de buluşmayı başardık. Haftanın ilk programındayız. Ve bu sefer ayrılığımız biraz uzun sürdü. Cuma günü sizlerle birlikte olamadım. Oraya 3 koca gün girdi. Özlediniz mi efendim? Ben sizi çok özledim. Böyle güzeliz. Bir sokak, bir şarkı, bir an... Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve bugün de 2 saat 2,5 saatlik yolculuğumuzda müziğin en güzel rengini sizlere bulaştırmayı hayal ediyorum ve sohbetimiz güzel olsun. Mine yeniden hoş geldiniz.

Evet, öncelikle program sponsorumuz, ana sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunuyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza, kendi adıma ve radyom adına iyi ki varlar, bol bereketli işleri olsun. Güzel, bereketli, bol müşterili bir hafta diliyorum Nova Süpermarket'e. Ama içimizde... Evet efendim, bugün ne yapacağız? Valla ne yapacağız? Kendi ritmimizde... Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum.

0: hayatın o kaoslu, o koşturulu tarafına şöyle biraz dur diyeceğiz. 2-2,5 saat ve nasıl geçti hafta sonunuz? Şimdi tam böyle Nova Süpermarket'in reklam spotuna geçiş yapacaktım. Ama çok güzel bir mesaj gördüm. Biliyorsunuz mesajları sırayla okuyorum ama bu mesaja müsaade ederseniz izninizle öncelik vermek istiyorum. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Adil'in mesajını görüyorum. Ya bu radyoyla beni buluşturan, bu radyoyla aramda köprü olan, bu güzel frekansla, Viyana FM'le aramızda köprü olan ve gerçekten vesile olan sevgili Adil'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Adil, itiraf edeyim, meslek hayatımın en güzel programlarını yapıyorum ve en güzel insanlarla birlikteyim bu radyoda. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ay vay vay vay vay Sayın Ayral, hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. Yanımda Tuğba ve Mustafa var. Onlara ve tüm dinleyicilere selam, sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Valla sırada bir reklam spotumuz var ama hadi bugün bir değişiklik yapalım. Madem sevgili Adil'in yanında sevgili Mustafa ve Tuğba da varlar, o zaman hadi onlar için de gelsin sıradaki şarkı. Ben susayım, şarkı konuşsun. Adil'cim hoş geldin, sefalar getirdin. Radyo programcılığı dalında ve sunum dalında gerçekten çok başarılı işlere imza atan sevgili Adil'e buradan diyorum ki önünde saygıyla eğiliyorum ya. Vallahi öyle.
1: Çünkü biz böyle güzeliz.
0: Evet, demiş ki mesajında sen başarılı olmasaydın buralara gelemezdin. Ya başarı dediğin şey Adil'cim öyle enteresan bir iş ki, yani hedef başarılı olmak tabii ki, sonuçta hepimizin hedefi başarılı olmak, ama artık benim hedefimde böyle bir şey yok desem, yani belli bir yaşa geldikten sonra biraz daha farklı şeyler arıyorsun, biraz daha farklı isteklerin ve temennilerin oluyor. Tamam, sıradaki şarkı o zaman öncelikle sevgili Adil'e, yanında var olan o güzel insanlara, Tuğba'ya ve Mustafa'ya gelsin. Sonrasında reklam spotu var ve mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin, hepinizin mesajına geçeceğim. Ay ne güzel başladık.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Adil, inşallah sen ve dostların, arkadaşların beğenmişlerdir sizlere armağan ettiğim çalışmayı. Evet, günlerden pazartesi, haftaya başlıyoruz ve yepyeni, hiç kullanılmamış bir hafta önümüzde bizi bekliyor. Tabii nasip diye de bir şey var. Tabii engelleyemediğimiz olaylar, hikayeler mutlaka bu haftada bizi bulacak. Ama şöyle bir şey var, bizim yazdığımız hikayeler de olacak. İnşallah bu hafta güzel hikayeler yazarız o kullanılmamış sayfalara. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Evet, kimlerin mesajlarını görüyorum. Öncelikle hemen şöyle bir mesajlarınıza bakıyorum. Vuhuu! Sevgili Tamer bizlerle, sevgili Günay bizlerle, Ayten bizlerle, Zuhal bizlerle, Cevat bizlerle, Ispartalı Ayşe, Hollanda'dan yazmış ve Burdurlu Mehmet. Valla Mehmet, gerçekten. Cuma günü bayağı bir aklımdan geçtin. Burdur'a gittim çünkü. Sevgili Burdurlu Mehmet'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Arda sesli mesajla göndermiş. Mesajın içine henüz girmedim. Evet, böyle sırayla mesajlarınıza yer vereceğim. Sizlerden tek bir ricam var. Ya niye hala benim mesajım okunmadı falan diye düşünmeyin. Sabır. Yani karşınızda yapay zeka yok. Özlem Ayral'ım ben. Kanlı canlı bir insanım. Dolayısıyla böyle makinede değilim. Biraz sabırlı olacaksınız. Tamam, anlaştık. Her duvar, her kuşku bir an. Programımızın ikinci sponsoru ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz. İstanbul Ayaz Ağa'da üretilen ve tarihçesi gerçekten muhteşem olan genç girişimciye ait bu güzel markaya teşekkür ediyorum. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Türkiye'den ve dünyanın her neresinden dinleniyorsanız, ama ben Viyana diyeceğim tabii ki. Viyana'ya Pindrinks'e ulaştıran Radyo Viyana FM. Bir kere her şeyden önce Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Türkiye'de de bulabileceğiniz bir marka. Bu anlamda da çok şanslıyız. Bugün masamda Pindrinks var. Korkma, hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil, inan ki. Evet, inşallah sizde de vardır.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz.
3: Valla hemen şurada reklama bir dur diyorum. Bir dakika, bir saniye, bir pauzeye basalım. Geçenlerde sipariş vereceğim. Batuhan'a sordum, içecek istiyor musun? Evet dedi. Ne istiyorsun dedim. Özellikle Pindrinks istiyorum dedi.
4: Teşekkürler yani. Pindrinks. Enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
3: Teşekkürler Pindrinks. Evet ya Allah ya, bismillah başladık. Bugün günlerden pazartesi, 5 kelimemiz hazır. 5 kelimeye istinaden paragraflarımız hazır. Ben bugün çok iyiyim, gayet iyiyim. Güzel bir hafta sonunun ardından sizlerle birlikte olduğum için de kendimi çok şanslı sayıyorum.
5: Yorgun musun yolcu, yoksa sarhoş mu?

Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, çok özledik desek yalan olur, özlemedik desek riya. Yani işte ne tür, ne özledin ne özlemedin. Ya ben özledim ama, çok özledim. Güzel bir haftamız olsun. Sıradaki eserler Gönül Çelen'im Günay Hanım'a gelsin. Saygılar.

0: Ve her zaman olduğu gibi günün sözünü paylaşmış sevgili Tamer. Kötüye kimse dur, haddini bil demez. Ama iyiye herkes idare et, alttan al der. İyi olmak kimsenin yükünü taşımak zorunda olmak değildir. Çünkü fazla merhamet, merhametsizden tokat yedirir.
1: Vay. Çok iyiydi.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani iyi bir insan diyoruz ya. Bunun açılımında ben hep şunu düşünüyorum. Sadece iyi bir insan olması yeterli değil karşınızdaki insanın.

0: Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Günaycığım, hoş geldin. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Çok iyiyim, inşallah sen de iyisindir. Güzel bir hafta ve gün dilerim, herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin demiş. Eyvallah diyorum ve Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aytencim merhaba. Merhaba Can ablam, güneşli bir günden sana kucak dolusu saygılar, sevgiler. Bu arada nasılsın? Ümitsiz. Biliyorum biraz fazla yorgunsun. Evet ya, o var. Yorgunluk var ama çok umursamıyorum ben yorgunluğu. Bu aralar öyle. Yani sürprizlerle karşılaşıyorum. Bazen bu sürprizler biraz nasıl söylenir? Strese sokmuyor değil. Ama atlatıyorum ya. Ve tekrar çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum sana ve Batuhan'a. Valla Batuhan gerçekten iyi bir badire atlattı. Çok şükür. Yani kolu alçıda şu anda. İnşallah dua edin, ameliyata gerek kalmasın. Bir ay sonra belli olacak. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Canım ablam öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Ve şöyle bir es veriyorum müziğe. O güzel sesi bir duyalım bakalım. O enerjik sesi bir duyalım. Söz sende Zuhal'cim.
1: Kraliçeniz geldi. Hadi hepimize merhaba, merhaba, merhaba ablacığım. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsin. Ay,
0: merhaba.
1: Sana sımsıkı sarıldım kocaman.
0: Ben de sana sarıldım ablacığım. Şu anda. Ben de sana seni öpüyorum.
1: Dinleyen herkese mutlu, huzurlu, bol bereketli, güzel bir hafta dilerim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

Evet, İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Cemaat'cığım hoş geldin, sefalar getirdin. Ve merhaba güneşli İngiltere'den, güneşli İngiltere'den. Wow, çok iyiymiş. Özlem abla tekrar çok geçmiş olsun, iyi yayınlar dilerim. Sana demişsin, ben de sana iyi çalışmalar diyorum, iyi dinlemelerin olsun. Güzel temennileriniz için çok teşekkür ederim.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Biyomer FM.
2: Evet, evet, evet, evet. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ispartalı Ayşe. Vuhuu diye başlamış mesajına. Çayı koyun, komşuyu susturun. Özlem Aral başladıysa dertler kısa süreliğine yayından kaldırılmıştır. Keyfe Keder zamanı şimdi Viyana FM'de. Aynen öyle. Bu bir enerji içeceği değil. Özlem Aral'la Keyfe Keder bol enerji.

0: Burdurlu Mehmet. Vallahi cuma günü Burdur yollarında bayağı aslında stresli bir ortamda aklıma geldin. Sevgi uykuda. İyi yayınlar Özlem Hanım, hoş geldiniz, kolay gelsin. İyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin. Mutlu bir pazartesi diliyorum ve mutlu bir hafta diliyorum ben de. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Mutlu bir yaşam diliyorum. Burdurlu'dan Ispartalı'ya selamlar. Eyvallah diyorum. Aldım selamı. Hoş geldin sevgi. Gittin sanmıştım. O ışıktan kollarıma. Doğa artı yeşillik artı sessizlik eşittir huzur. Mustafa Çatalkaya. Ne güzel ya. O kadar güzel bir toplama işlemi yapmış ki. Vallahi matematik süper. Doğa artı yeşillik artı sessizlik eşittir huzur. Aynen. Yeni bir haftadan selamlar abla, iyi yayınlar diliyorum demişsin ve çok güzel bir fotoğraf paylaşmışsın. Ya bu fotoğraflara bakarken var ya, kendimi kaybediyorum. O kadar diyeyim, o kadar. Sevgi uykuda, ütüsü bozulmamış bir gömlek dolapta. İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arda'cığım merhaba, şöyle bir es diyelim ve... Arda'ya söz hakkı tanıyalım. Arda'cığım söz sende.
1: Selam abla.
0: Merhaba.
1: Ben geldim. İyi yayınlar.
0: Hoş
1: Herkese
0: geldin.
1: Herkese merhabalar.
0: Merhaba.
1: 2026 Eurovision Viyana'daydı malumunuz. Aramızda izleyenler oldu mu? Merak ediyorum. Ha. Viyana'da ya malum herkes. Hani gidip de orada o heyecanı yaşayan var mı?
0: Zannetmiyorum dermiş. Baktı gözlerime düşten geçerek. Hoş geldin sevgi. Ama senin izlediğini biliyorum. Heyecanla izlediğini biliyorum. Storylerinde gördüm. Çiçek açmışsın. Vallahi tam aklımda kalmadı ama Bulgaristan mı birinci oldu? Ya öyle kalmış aklımda. Hiç de kontrol etmedim. Hiç de takip etmedim. Ama Eurovision deyince vallahi çocukluk anılarım geliyor. Bir zamanlar Eurovision şarkı yarışmasında, yani Ayvalıklı yıllara gidiyorum. Böyle kaç sene önceye? Ay, 50 sene önceye falan. Hatta evet 50 sene önceye. 52 sene önceye falan. Eurovision şarkı yarışmasından önce böyle nerede buluşacakları ile ilgili annemler böyle arkadaşlarıyla sözleşirlerdi. Ve bir evin içinde buluşulurdu. Eurovision şarkı yarışması böyle heyecanla beklenirdi rahmetli babam. Ya yine sonuncu olacağız, niye bekliyoruz ki, neden bekliyoruz falan derdi. Mesela. Hiç unutamadığım şarkılardan bir tanesi. Ya şartlar ne olursa olsun, yani şunu düşünüyorum ben. Sizi güzel bir yere götürüyorsa anılarınız, o anılara sahip çıkmak lazım. Aha, 50 sene önce dedi, yaş ortaya çıktı. Adil. Artık yaşımı afişe ettim Adil. Zaten saklamıyorum ki. Şöyle bir şey var. Yani neredeyse bir asır olacak ya.

Merhaba canım ablam, öpüyorum Gülcan'cığım. Canım benim, öpüyorum seni. Hoş geldin. Yalçın Emine merhaba. İyi yayınlar canım benim, öpüyorum kocaman. Ben de seni öpüyorum, hoş geldin.

bir şey söyleyeyim mi? Dışarıdaki akıllılara baktığım zaman deli olmanın çok daha evla olduğunu falan düşünenlerdenim. Demetciğim merhaba. Merhaba ablam, hoş geldin, sefalar getirdin. Şükür yine yeniden kavuşturana, sana ve sesine kulak veren herkese kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun, keyifli vakitler diliyorum. Öpüyorum seni kocaman. Sarıldım sımsıkı sana güzellik. O zaman ben de sana çok sıkı sarıldım.

Bir de 1980 yılının Eurovision şarkı yarışmasını asla unutamıyorum. Delisin, delisin. Bu nasıl bir şarkıydı? Delisin, delisin. Ya gerçekten de. O gün merhaba, seni görmek çok güzel. Selamlar abla, tekrar Avusturya'dayım. Hayırlı yayınlar demişsin. İnşallah iyisindir. Ne var ne yok. Şöyle bir yazarsan sevinirim. Sen gelince sanki bir güneş doğdu. Aydınlık günüm gecem. Artık çok güzel. Evet, Ajda Pekkan 1980 yılında aman petrol diyerek sahneye çıktı. Ne alaka dedik ya. Sonuncu mu olmuştu? Galiba sonuncu olmuştu.

acaba diyorum bu şarkının ortaya çıkmasında nasıl bir zihniyet vardı? Yusuf hocam maşallah sübhanallah. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel bir fotoğraf. Nasılsınız? Valla iyiyim hocam, çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Nice zengin dilber düşmüş ardına. Hayırlı yayınlar bütün dostlarımıza, güzel bir hafta diliyorum. Seviliyorsunuz, eksik olmayın, iyi ki varsınız. Selamlar, sevgiler. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki tanımışım. Batuhan'ımıza çok geçmiş olsun dilek ve dualarımızı gönderiyoruz. Valla dualarınızı hala bekliyoruz. Çünkü cerrahi müdahale gereken bir kırığı var. Bakalım, doktorumuz çok iyi bir doktor. Burdur Devlet Hastanesi'ne ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir doktorla tanıştım. Tanıyordum da bir daha tanıştım. İnşallah bir işlem yapıldı. Bir ay sonra belli olacak. Umuyorum güzel şeyler olur. Ve çok güzel bir fotoğraf geldi Yusuf Hocam'dan. Zeynep ile birlikte. Ay maşallah size. Cancağızımızın selamı var. Geçmiş olsun dileklerini gönderiyor. Ben de sizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız.

Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum herkese. Kocaman öpüyorum seni, ben de seni kocaman öpüyorum. Batuhan'a geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Allah şifa versin demiş. Amin.

0: Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmet hoş geldin. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güler yüzünüz, enerjiniz ve neşeniz daim olsun. Sesiniz ve yine gönüllere dokunuyorsunuz. Hollanda'dan Mehmet burada online. Harika. Ve Viyana FM ailesine ve tüm dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demiş mesajında. Ve Petrol şarkısının ortaya çıkışı belki de yazarın ileriye dönük düşünmesinden kaynaklı olabilir. Ya petrol var ya, yüzyıllardır zaten insanın merkezinde, yani bugünün meselesi değil aslına bakarsanız. Tarihçeye baktığınızda çok acayip şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve petrolü bol olan petrolü ay konuşamadım. Petrol yatakları bol olan topraklar her zaman savaşan topraklardır. Dikkat edin. Ve demiş ki Mehmet o dönemden bugünü görmüş gibi petrolün ve dünyanın gidişatını anlatmış olabilir. Kesinlikle öyle. Şenol bak ne çalıyor. Oho! Evet Şenol söz sende.
1: Hayırlı işler Özlemciğim.
0: Hayırlı merhaba günler. Şenolcuğum.
1: Güzel bir program diliyorum
0: İnşallah.
1: Sana.
0: İnşallah evet.
1: Öncelikle bugün yayın için bir herhangi bir planın var mı yoksa spontane mi takılacaksın?
0: Beş kelimemiz var.
1: Spontane takılacaksan ha. Arda'ya bir cevap vereceğim. Takılmayacaksan vermeyeceğim.
0: Ver canım
1: ama
0: cevap.
1: Ama vereceğim cevap öyle alttan alınacak değil yani. Böyle sen beni tanıyorsun. O tarz bir şey olacak.
0: Ay böyle kavgalı dövüşlü mesajlar atmayın. Vallahi bak kendimi zor topladım zaten. Böyle sizinle çok uğraşacak halim yok. Yani kavga edecekseniz istemiyorum. Arada yağ yiyorum hep ya.

0: Özlem Ayral'la Keyfe Keder.
1: Evet efendim, Burdurlu Mehmet demiş ki teşekkürler Özlem Hanım, aklınıza düşmek de güzel ama sizden bir Burdur Şiş videosu istiyorum. Cuma günü inşallah yine Burdur'dayız. Batuhan'ın kontrolü var. Yeni bir film çekilecek kolunda, elinden. Ama yarı koluna kadar alçıya alındı. Yani dirseğine kadar alçıda şu anda kolu. Sana inşallah söz veriyorum bu sefer Burdur Şiş videosu atacağım sana. Televizyonu ben televizyondan izledim. Adım lazım değil, katil ülke birinci olacaktı. Evet, ben de Arda'nın storylerinden takip ettim. Kendini izlemedim de çok enteresan bir dünya düzenindeyiz ya gerçekten. Neredeyse, evet neredeyse birinci olacaktı, olacakmış yani. Halk oylarıyla Bulgaristan birinci olmuş. Ne diyeyim, diyecek bir şey yok. Ankara'ya gelmiş Arda. Birkaç gün Ankara'da olacağım. Sana ve Batu'ya geçmiş olsun tekrar Can ablam. Allah yaşatmasın bir daha. Valla Batuhan'ın bu halı saha maceraları devam ettiği sürece inşallah bir daha yaşamayalım da, daha önce de geldi başımıza. Yani çok enteresan, videoyu izledi. Mesela halı saha maçı dediğin eğlence için yapılır değil mi? Yani eğlenmek için yapılır. Hani Şampiyonlar Ligi'nde falan oynamıyorsun neticede. Lig maçı da değil. Daha ne? Eğlen işte. Bayağı gelmiş Batuhan'ı böyle arkadan ittirmiş vatandaş. Batuhan böyle yüzü koyun kapaklanmış ve şuurunu kaybetmiş. Ambulans çağrılmış. Batuhan hastaneye taşınmış. Kolunda, dirseklerinde yaralanmalar var ve gerçekten anne diyor kendimi kaybettim diyor. Yani böyle bir şey yok. Niye eğlenmek için yapılan bir aktivitede insanlar birbirlerini hırpalıyorlar? Çünkü arkadaşlar, söylemekten hicap duyduğum bir kelimeyi bugün yani söyleyeceğim. İnsanlarda artık manyaklık düzeyinde bir sınır tanımazlık var. Yani gerçekten manyaklık düzeyinde bir sınır tanımazlık var. Bir hırs var, bir gariplik var. Çözemiyorum yani. Bir de hani hadi düşürdün, hadi o anki refleksle birini düşürdün. O biri şuurunu kaybetti, ambulans geldi. Ya arkasını dönüp gitmek ne demek ya? Nasıl arkanı dönüp gidebiliyorsun? Bir de gülüyorsun uzaktan. Aslında içime dokunan karşı tarafın tavrı. Olabilir o anki heyecanla yapılmıştır. Ne bileyim, elinde olmadan yapmıştır ama insan bir gider, bir ilgilenir, bir telaş içine düşer. Yok ya, gerçekten insanlığımızı mı kaybettik? Ne oluyoruz arkadaşlar? Ne oluyoruz? Nereye geldik ya? Ya ölseydi orada, Allah göstermesin, ya bir şey olsaydı, ya sakat kalsaydı ve sen ittirmişsin videoyla. Bir de halı saha maçlarını videoya alıyorlar. Videoda var yani, görünüyor. Nasıl ya, nasıl dedim kendi kendime. O öyle değil abla, bizim insanımız haset. Yani eskiden bu kadar değildi be Arda. Baktı ki iyi oynuyor, hemen hasetle insana zarar veriyorlar. Batuhan'a da onu dedim. Batuhan da dedi ki bizim takım güçsüz bir takımdı. Yani zaten karşı taraf çok güçlüydü. Yeneceklerini biliyorduk. Biz eğleniyoruz zaten. Niye yaptı anlamadım falan dedi ya. Huzurun içinde internet gitti, huzursuz kaldım. Mustafa. Ama çok güzel bir yerdesin. Boş ver interneti ya. Vallahi süper. Ve inşallah bu sene Yusuf Hoca'yla, Yusuf Hocam'la, Zeynep'le, Gülşadiye'yle, Şerafettin abiyle falan buluştuğumda Dirmil'e gideceğiz. Bugüne kadar yaşamamışım öyle zannet. 10 kilometre yürüyeceklermiş. Gökyüzüne bakıp aman hocam oynamayın, şimdi gezmeye devam.

Evet Firdevs'cim hoş geldin. Selam gülüm, vallahi ben manyak bunlar, psikopat diyecektim dinlerken, sinir oldum, çok geçmiş olsun. Ya ben de çok sinir oldum yani, olmuşla olacağı çare yok değerli dostlar. Yani insan kazada geçirir, yaralanır da Allah beterinden saklasın dersiniz. Önleminizi alırsınız, tedbirinizi alırsınız ama olayı böyle görünce ya inanılmaz bir hiddetlendim, sinirlendim ama sinirlendiğimi de Batuhan'a çok göstermek istemiyorum. Çünkü aralarında organize olmuşlar, vatandaşa işte biz de bir maç ayarlayacağız aynı şeyi. Hayır dedim ya, hayır, asla böyle bir şey yapmayın, bırakın Allah onların cezasını verir ya da onun cezasını verir. Siz adalete güvenin, doğanın ve bu ilahi kainatın düzenine güvenin. Sakın dedim bulaşmayın. Çünkü iş ondan sonra onlar onlara yapacak, onlar onlara, sonuç. Senin gibi de burada, bu arada nasılsın canım demiş. Çok iyiyim Firdevs'cim. Vallahi çok iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Şenol'dan bir sesli mesajımız var. Şöyle hemen sesli mesaja doğru yol alıyorum. Evet Şenol, söz sende.

0: Şenol, senin gibi gaza geldim. Yani gaza gelmek de değil, gerçekten aslında çok sinirlendim. Hadi karşı tarafa gerekeni gösterme. Ama zaman öyle bir zaman ki izliyoruz. Artık insanların sınırı yok. Pusuya düşürüp ne hallere sokuyorlar insanları. Türkiye'de bu anlamda çok büyük bir çılgınlık var ve insanlar birbirinden korkuyorlar. Ya ben niye çocuğumun canını bu şekilde ortaya atayım? Ben onu korumakla yükümlüyüm ve ne yazık ki korumak artık karşı tarafa dersini vermekten geçmiyor. Ya sakin olup ilahi adalete bırakmak en doğrusu. Çünkü dinliyorsunuzdur haberlerde, izliyorsunuzdur. Yani insanlar o kadar kötü ki, o kadar kötü ki kötülüğün sınırı yok artık. Yani ivmesi yok. Öldürmekle kalmıyorlar, kesiyorlar, doğruyorlar, yakıyorlar. Bir sürü şey yapıyorlar ve hani bir insan bir insanı yanlışlıkla öldürür ya da bilerek öldürür, öldürür. Sıkar tabancayı öldürür ya da öldüresiye döver falan. Artık öyle değil. Yani bunun şekli bile değişti. O yüzden yok ya, gerek yok. Allah'ından bulsun diyoruz ve geçiyoruz.
1: Değilim. Beyaz olamadım ama kara da değilim.
0: Çok geçmiş olsun ablam, Rabbim beterinden korusun inşallah. Verilmiş sadakası varmış Batuhan'ın. İnsanlar çok fena fesat oldular maalesef. Ne yazık ki öyle. Yapacak bir şey yok. Biraz düzene bırakmak gerekiyor. Bazı şeyleri düzene. Petrol pahalı mıydı ki? Ayşe, Ispartalı Ayşe, petrol her zaman her zaman altın gibiydi ya, her zaman. Evet efendim, şarkı molası vereceğim ve sonrasında...
2: Selamlar ablacığım.
0: Ay,
2: Sabah oturduk
0: birden.
2: Mehmet'te karşılıklı çay içiyoruz ve seni
0: Ay,
2: dinliyoruz.
0: şimdi ben de gidiyorum.
2: Tam
0: Benim önümü
2: konuştuğunda
0: yapmayın.
2: zaten sus diyor. Senin sesinden duyamıyorum diyor. Bu arada çayımın arkasındaki o kırmızı vazodaki çiçeklerimi dün Mehmet benim için yürüyüşte toplamış.
0: Ay çok güzel.
2: Kapıda görünce o kadar çok sevindim ki ablacığım.
0: Ya
2: Çok
0: çok
2: şaşırdım.
0: çok güzel.
2: Bunu paylaşmak istedim.
0: Teşekkür ederim. Bahar çiçeği ya, gerçekten çok güzel. Bu arada evet Şenol, söz sende.
3: Dediklerin doğru ama ben katılmıyorum. Çünkü hayatta ben bir şey bilirim. Kendini ezdirdiğin zaman her zaman ezilen taraf olursun. Bak, sonu nereye giderse gitsin kendini ezdirmeyeceksin. Ben
0: Ya
3: bunu biliyorum.
0: burada
3: Bunu
0: Şenol,
3: uyguluyorum yani.
0: kendini ezdirmek değil söz
3: Ama
0: konusu
3: tabii
0: olan.
3: herkesin tercihi farklı.
0: Söz
3: İsteyeni
0: konusu,
3: istediğini
0: söz bak
3: yapabilir.
0: söz konu.
3: Neyse, biz bugünkü konumuza geçelim.
0: Evet,
3: Boş ver.
0: söz konusu olan kendini ezdirmek değil. Batuhan'a kalsa, Batuhan organize oldular yani, karşı tarafa inşallah yapmazlar. Ben gerekeni söyledim de. Batuhan da senin kafanda, merak etme, ama ben çocuğumu korumakla yükümlüyüm. Yarın köşe başında kıstırılır. Yani bana vermez zarar, çocuğuma verir. Ben onu korumakla yükümlüyüm. Onun şeyini almakla, intikamını almakla yükümlü değilim. Onun can güvenliğini sağlamakla yükümlüyüm bir anne olarak. Dolayısıyla onu sakinleştirmek zorundayım ve kör yola gitmesini engellemek zorundayım. Çünkü olaylar böyle başlıyor. Biri birinden intikam alıyor ya da altta kalmamak, ezdirmemek adına haklı olduğu konuda hatta ve hatta gerekeni yapıyor. Sonra karşı taraf bunu içselleştiriyor, başka bir yere evriliyor konu. Konu, ya ben bunu hak etmiştim, bu dayağı da hak etmiştim demiyor karşı taraf. Yani o yüzden de önemli olan valla şu anda can güvenliğimiz ya. Ben can güvenliğimizi koruyabilelim de valla onun derdindeyim. Kim ne yaparsa yapsın derdindeyim. Bizim başımızdan da geçti. Seni o kadar iyi anlıyorum ki aklıma geldikçe sinirlerim hala tavan yapıyor. Polislik olmuştuk demiş Demet. Yani şimdi ben orada olsaydım halı sahada direkt polise haber verirdim. Çünkü olay aslında oraya intikal etmeliydi. Ama ya neyse, oldu bitti. Geride kaldı. İnşallah sağlığına kavuşsun. Evet efendim, ben gideyim kahvemi yapayım geleyim diyeceğim ama bir dakika şu şarkıyı bir dinleyin. Evet, kahvemi yapayım geleyim. Sonrasında fon müziğimiz eşliğinde hem beş kelimeye istinaden paragraflarımızı buluşturacağım, hem de kalan mesajlarınızı okuyacağım. Evet efendim, gidiyorum kahvemi yapmaya. Sizler de ne içmek istiyorsanız, ay bak heyecan yaptım. Hazırlayın, kahvelerde

Bu arada bir mesaj geri aşağıda kalmış. Zuhal'den gelen, çiçekler. Çiçek ekiyorum. Şöyle bir parça geldi aklıma. Çiçekler açsın, böcekler ötsün diye. Dinleyen herkese gelsin. Dur hemen buluyorum. Zuhal'cim ne güzel. Ay çok güzel bir iş yapıyorsun. Stres mi kalır ya?

O gün iyi olmana çok sevindim. Sen de bana sormuşsun. Ben de iyiyim ya. İyiyim iyiyim, çok iyiyim. Sen iyisin, daha iyi oldum. Raşit'cim merhaba. Yayına yeni geldim. Bir şeyler olmuş. Ne oldu bilmiyorum ama büyük geçmiş olsun abla. Geçmiş gitmiş olsun. Yani çok büyük bir şey değil ya. Çok büyütülecek bir şey değil. Hoş geldin, sefalar getirdin. Özlem ablacığım, Batuhan'a tekrardan çok geçmiş olsun. Ben gerçekten sana katılıyorum. İnanılmaz bir şey, bir insanı düşüreceksin. İnsan orada acı çekecek. Ne yaşıyor bilmiyorsun ve karşısına geçip gülüyorsun. Karşıya geçip gülmek ne demek? O insandan her şeyi beklerim. O yüzden uzak durmak daha iyidir. Çünkü normal insanın yapabileceği bir şey değil. Yani düşünün, yani kötü bir insan, merhametsiz bir insan, tamam. Ama hiçbir insana yakıştıramıyorum. Yani birini düşür, bir de arkasından ittir, sonra geç karşıya gül.

Evet, hemen ben kahvemi aldım ve saat başına da yetiştirdim bugün. Şimdi ilk paragrafı okuyacağım. Bugün pazartesi günlerden ve 5 kelimemiz var. 5 kelimenin içerisindeki, pardon, 5 kelimenin içerisinde olan bu paragraflardaki 5 kelimeyi sizler önce bir bulacaksınız. İşte bulanlara söyleyeceğim. Onlar hemen yazmaya başlarlar. Peki 5 kelime bulununca ne olacak? Efendim, bu 5 kelimeyi kullanarak size ait olması koşuluyla yapay zekadan yardım almadan sizin kaleminizden, yüreğinizden çıkan her ne olursa kabulümdür. Yeter ki anlamlı olsun. Böyle saçma olmasın. Makul ve mantıklı olsun.

Evet, geldiğimiz noktada, geldiğimiz yüzyılda, geldiğimiz yılda, geldiğimiz günde artık her şeyin böyle çok ince ince düşünülüp ayarlandığı bir dönemdeyiz. Şimdi daha önce birazcık daha kaba yaşıyorduk, birazcık daha çok düşünmeden, birazcık daha sallapati yaşıyorduk. Ama artık ne yazık ki detaylara ve inceliklere ve hassasiyetlere dikkat etmemiz gereken bir çağdayız. Biraz önce de söyledim, cuma günü gerçekten de sizlerle olmayı çok istiyordum. Çünkü cuma günü 15 Mayıs'tı ve her sene 15 Mayıs'ta sevgi gününü yansıtabilmek için mutlaka programda olmayı çok istediğim bir gün aslında. Ama ne yazık ki işte ilahi program buna izin vermedi. Geçmiş 15 Mayıs gününüzü de kutluyorum. Evet, biz 15 Mayıs'ı neden 15 Mayıs sevgi günü olarak kutluyoruz? Henüz resmi bir gün değil. Henüz bir avuç azınlığın sahip çıktığı bir gün. Bundan yıllar yıllar önce, vallahi kaç sene önceydi bilmiyorum ama epey zaman önce, 14 Şubat'a tepki manasında, 14 Şubat'ın arka planı, tarihsel planı bizim inancımıza, göreneklerimize, düşüncelerimize uymadığı için sevgililer günü de neymiş diyerek, bir kere sevgili ifadesini bile çok kabul edemediğim için böyle bir anket yaptım o zamanki dinleyici grubumla ve 15 Mayıs'ı oy birliğiyle sevgi günü ilan ettik. Sevgililer gününe tepki olması manasında. Evet, bunu bir kenara yazın. O yüzden de cuma günü sizlerle birlikte olamadığım için her zamankinden fazla üzüldüm. Ve her zamankinden fazla üzüldüğüm konu, o güne dair bir takım paylaşımlar hayal ederken Batuhan'ın başına gelen kaza her şeyi alt üst etti. Ama her şey olması gerektiği gibi yaşanıyor. Hiçbir şey böyle boşu boşuna yaşanmıyor. Başımıza gelen her neyse, ben çok detaya girmeyeceğim ama Batuhan'ın başına gelen bu olayın bile bende çok özel bir sebebi var. Yani iyi ki oldu demiyoruz tabii ki, öyle bir şey demiyoruz ama bir şeyi engellediğini biliyorum. Bu yüzden de biraz mutlu oldum açıkçası. Neticede iyi de bir doktorumuz var, çok şükür, daha güzel olacak. Evet, şimdi bu kadar laftan sonra kimlerin radyosu açıksa şöyle bir bakıyorum. Sevgili Şengül bizlerle birlikte. Selam Özlem'im, hayırlı haftalar ve güzel bir günün olsun. Hayırlı haftan ve güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Saygılar, sevgiler Şengül demiş. Şengülcüm sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Evet Zuhal, aynı zamanda çiçeklerini ekerken, Zuhal istediğin çalışmayı da hazırladım. Pause. Evet. Durdurdun işi, aldın kahveni. İçtim bir yudum seninle. Afiyet olsun. Vallahi afiyet olsun. Evet, kimlerin radyosu açıksa şöyle bir nokta istiyorum. Tam programın şu noktasında bir göreyim bakayım. Kimlerin radyosu açık? Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Ve Nova Süpermarket, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pinterest'in katkılarıyla programımız devam ederken hemen ilk paragrafı da sizlerle buluşturuyorum. Dikkatli dinleyin. Paragrafın içinde 5 kelime gizli. Hayat bazen bir telaş içinde akıp gider. Neyi kaçırdığımızı anlamadan günler geçer. Oysa insanın içinde biraz barış varsa en karmaşık anlarda bile nefes alacak bir yer bulur. Çünkü en saf duygular biraz masum kalabilmeyi başarınca güzeldir. Her şeyi değiştirense çoğu zaman sessizce akan zaman ve bizi olduğumuz yere bağlayan toprak olur. Evet, bir kere daha okuyorum. Dikkatli dinleyin ve lütfen WhatsApp mesaj hattından bu 5 kelimeyi benimle paylaşın. Bu arada 5 kelimeyi paylaşamayacak kadar yoğun çalışanlar yazsınlar, onlara yapıştırırım, kopyalayıp yapıştırırım. Hayat bazen bir telaş içinde akıp gider. Neyi kaçırdığımızı anlamadan günler geçer. Oysa insanın içinde biraz barış varsa en karmaşık anlarda bile nefes alacak bir yer bulur. Çünkü en saf duygular biraz masum kalabilmeyi başarınca güzeldir. Her şeyi değiştirense çoğu zaman sessizce akan zaman
ve bizi olduğumuz yere bağlayan toprak olur.

Evet, Cevat'ın radyosu açık. Şöyle devam ediyorum. Sevgili Demet'in radyosu açık. Kimler 5'te 5 bildi onları da söyleyeyim. Ama şöyle şarkıya da bir geçiş yapalım. Gamze 5'te 5. Hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Arda 5'te 5. 5'te 5 bilenler yazmaya başlayabilirler. Sevgili Duygu bizlerle birlikte 5'te 5. Tamer 5'te 5 yazmaya başlayabilirsiniz. Ve Emine Sultan 5'te 5, Zuhal 5'te 5, Ispartalı Ayşe 5'te 5, sevgili Firdevs 5'te 5, Ayten canımsın sticker'ını göndermiş 5'te 5, sevgili Muzaffer'in radyosu açık. Şöyle bir bakıyorum, başka kimlerin radyosu açık? Demet'cim 5'te 5, kelebeklerini aldım, mavi kelebeklerini. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Daldım direkt kelimelerden. Gamze'cim hiç önemli değil. Ve sevgili İhya bizlerle birlikte. Selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin İhya. Sevgili Gülşadiye bizlerle birlikte. Ortak bir şarkımız. Merhaba, merhaba, merhabalar. Hoş geldin, sefalar getirdin. Özlemcim ben de yeni geldim demiş Gülşadiye. Gülşadiyeciğim hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sevgili Mustafa Çatalkaya. Harita paylaşmış ya, valla. Benim de açık, nokta. Çok iyi. Evet, sıradaki eser çok güzel bir eser. Yapay zeka eserlerine çok fazla yer vermemeye gayret gösteriyorum. Ama aralarında o kadar başarılı olanlar var ki. Yani es geçemiyorum. O başarının üzerini çizemiyorum. Onlardan bir tanesi. Öncelikle Tamer ve Günay, inşallah beğenirsiniz. Size gelecek ve sonrasında radyolarının diğer yüzünde bizi dinleyen tüm yol arkadaşlarıma gelecek. Ve hemen ardından Tuğçe Tayfur sırayı alacak. Çiçekler açsın diyecek. Sevgili Zuhal istemişti. Onun için aldım sıraya. Evet efendim, sormaya devam ediyorum. Kimlerin radyosu açıksa lütfen bir nokta koysunlar.

Bugün toprağa bir çiçek diktim. İçimde biraz telaş, biraz masum zaman vardı. Belki büyüdüğünde kokusunda barış olur. Toprak da sadece çiçek değil. Kalbimdeki bütün bunlar da yeşerecek. Beş kelime. Zuhal'den geldi. Ve çiçekler açsın, böcekler açsın. Dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ederim demişti mesajında Zuhal.

Evet, Emine Sultan. Ne güzel bir fotoğraf. Vallahi çok güzel. Nasıl anlatacağımı bilemedim. Hadi alıyorum bir yudum. Afiyet olsun. Gülcan'ın elinde pin drinks var. En sevdiğimden. Şeftalili olandan. Gülcan, alıyorum bir yudum. Sen de al pin drinksinden. Sağlık olsun. Ferahlık olsun. Afiyet olsun.

0: Nova Süpermarket.
1: Akıllı alışverişin adresi Nova Süpermarket. 22. bölgede Nova Süpermarket'te bu hafta yine kaçırılmayacak indirimler başladı. Günlük taze et, tavuk ve balık, taze sebze ve meyveler, kuru gıda, bakliyat, dondurulmuş ürünler ve temizlik malzemelerinde büyük fırsatlar sizi bekliyor.
0: Fırsatları kaçırma. Kaliteli ürün, uygun fiyat, hepsi Nova'da.
1: Adres: Donaufelder Straße 177 A22. Viyana. Fırsatlar sınırlı. Alışverişini erteleme.
0: Bu hafta mutlaka Nova'ya uğra.
1: Viyana'da alışverişin en akıllıca şekli.
0: Nova Süpermarket.
2: Evet sevgili Şengül'ün radyosu açık. Orhan Kaptan hoş geldin.
3: Gitme benden bir vedayla.
2: Sen de bana hoş geldin demişsin. Hoş gördüm, hoş buldum. Yol fotoğrafı. Vay. Uğur Işılak'tan içinde sızı kalır. Rica etsem aldım sıraya. Güzel mesafelerin olsun.
3: El veren olur elbet. Bahsun aşkıma. Kim kendinden kaçabilmiş hayata baksana.
2: Masum toprakların bir telaş içinde baharı zamansız beklemesi gibi barış tohumlarını serpecek yarınlarımız olsun. Tamer'den gelmiş. Beş kelimeye istinaden.
3: Hasretin kucağında gezdiğim sokaklarda varsa yoksa sen kalbimin şafağında.
2: Evet, hiç ikinci paragrafa geçmeden beş kelimeyi sizlerle buluşturayım. Telaş birinci kelimemiz. Telaş. Son zamanlarda çok telaşlıyız. İkinci kelimemiz barış. Hepimizin özlediği bir kavram. Barış. Üçüncü kelimemiz masum. Bugün çok zor kullanıyor. Kim masum, kim suçlu. Masum. Ve dördüncü kelimemiz zaman. Hepimizin başı dertte zamanla. Bir türlü işleri güçleri yetiştiremiyoruz. Zaman. Ve beşinci kelimemiz toprak. Toprağa bastığımız zaman ne kadar rahatlayacağımızı, içimizin ne kadar rahatlayacağını, stresimizi atacağımızı biliyoruz. Çünkü topraktan geldik ve toprağa gideceğiz. Bu yüzden de tam da toprağa basacak zamanlardayız. Bol bol toprağa çıplak ayakla basmayı ihmal etmeyin. Evet, telaş, barış, masum, zaman ve toprak. Beş kelimemiz.
3: Her yolun bir umudu var.
2: Ve beş kelime istinaden Tamer'den ikinci paylaşım gelmiş. Hemen ona da yer vereceğim. Ey ellere toprak kokan sevgili, kendinle barışık zamansız akıp giden yılların içinde, bir telaş bir zamansız uğultu gibisin içimde. Ne zaman seni ansam, bir masum gülümseme yüzümde, ne zaman kalbim çarpsa, umutların filizlenip, sana doğru koştuğunu, senle konuştuğunu görüyorum. Vav, çok güzeldi.

yollarda. Evet, Gülşadi'ye tekrar geçmiş olsun dileklerini iletmiş Batuhan için. Dün aradım Valla dün hiç telefonlara bakmadım. Hiç telefonla ilgilenmek istemedim açıkçası Gülşadiyeciğim. Böyle biraz istirahat etmek istedim. Çünkü yorucu iki gün geçirdim. Bu iki günden bir tanesi çok güzeldi. Cumartesi günü hakikaten çok keyifliydi. Cuma günü çok stresliydi. Yani bir gün stresli, bir gün çok güzel olunca böyle bir dengeyi kurmak gerekiyor. Böyle uç noktaları yaşayınca böyle bir kafanız karışıyor. O yüzden de dün böyle biraz telefondan uzak kalmayı tercih ettim. İnşallah en yakın zamanda iyileşir, eski sağlığına kavuşur demişsin. İnşallah. Umutluyuz. Ve bahçenin çimlerini biçtim. Top sahası kadar bahçe namazı... Valla top sahası kadar bahçesi var gerçekten de ya. Benim de biçmem lazım, ben üşeniyorum. Namazı kılıp tekrar geleyim, görüşmek üzere demiş. Allah kabul etsin diyorum. Yusuf hocamdan çok güzel bir Viyana fotoğrafı gelmiş. Çok cici bir fotoğraf.

0: 5 kelimeye istinaden şöyle yazmış. Zaman su gibi akarken, hayatın telaşı içinde toprağa duyulan hasret ve insanın içindeki masum barışı korumalıyız. Çünkü biz böyle güzeliz.
1: Gitmeden bir veda.
0: Çok güzeldi, çok güzeldi.

0: Evet, bir es veriyoruz. Rahit, söz sende.
1: Zaman o kadar hızlı akıyordu ki herkes bir telaşla oraya buraya koşuyordu. Kimileri masum bir şekilde şarkı söylüyordu, kimileri barış bekliyordu. Herkes kendi kendine diyordu, barış nerede? Barış toprağın altında mı? Toprağın altında barış var mı? Bu hayatta neden her şeyi telaşlı yapıyoruz? Masumiyetimizi neden yitiriyoruz?
0: Vallahi ben de soruyorum bunu.
1: Herkes birbiriyle barışsın.
0: Keşke.
1: Bir gün olacağız toprak toprak.
0: Evet,
1: Bugün
0: keşke.
1: niye böyle bir şey çıktı bilmiyorum.
0: Vallahi çok güzeldi.
1: İkincisi belki daha farklı olur.
0: Belki.
1: Saygılarımla.
0: Sevgilerimle Raşit, çok iyiydi ya. Çok güzeldi. Barış toprağın altında hakikaten galiba. O da tartışılır yani. Dörtlü böcek var orada da.
2: Akıp gider yıllar,
0: Of
2: bir bakarsın
0: of Orhan
2: geriye.
0: Kaptan.

0: Bu arada Orhan Kaptan'dan çok güzel fotoğraflar geldi. Bakayım bakayım. Öyle gelmiş, böyle gidip, Orhan Kaptan, teşekkür ederim fotoğraflar için. Hadi dinleyelim bakalım. Valla çok acayip etkiliyor bu şarkı beni. Yani gerçekten.
1: Gider yıllar, bir bakarsın geriye.
0: Cumartesi günü kısa bir gezi yaptık Sinem'le. Dönüşte bu şarkıyı galiba 3 defa dinlemiş olabilirim.

0: telaş düşmüş şehrin omzuna. Herkes bir yere yetişmenin yorgunu. Bir kalp var içimde sessizce soruyor. Neden bu kadar acele? Neden bu kadar korkulu? Bir gün gelir insan en çok kendine döner. Bir ağacın gölgesinde, suskun bir öğlede anlar ki en büyük zafer biraz barış taşıyabilmekmiş. Kendi içine, kendi sesine, kendi gecene.
1: Her şeyden kurtulsan alnındaki yazı kalır.
0: Çocukluğun bıraktığı bir iz vardır ya, kırılmış olsa da kirlenmeyen. İşte insanı insan yapan biraz masum kalabilmek. Dünyanın sertliğine rağmen içini tamamen kaybetmeden.
1: Kimler gözden düşmüş?
0: Ve gelip geçer, ve gelip geçer. Kırgınlık da geçer, sevinç de, bekleyiş de.
1: Akıp gider yıllar.
0: Bir tek öğretir bize ağır ağır yürüyen zaman. Kim geldi diye değil, kim kaldı diye bakmayı.
1: Tebessüm içinde bir sızı kal.
0: Kim geldi diye değil, kim kaldı diye bakmayı. Sonunda hepimiz biraz gökyüzü, biraz hikaye, biraz suskunluk oluruz sevdiklerimizin içinde. Ve öğreniriz. İnsan ne kadar yükselse de bir gün yeniden döner toprak kokusuna.
1: Olsam da bahtiyar.
0: Çünkü hayat, çünkü hayat. En çok da unutmadan yaşamayı öğrenenlerin hikayesidir. Evet, hayat en çok da unutmadan yaşamayı öğrenenlerin hikayesidir.

0: Evet efendim, hayat en çok da unutmadan yaşamayı öğrenenlerin hikayesi gerçekten de. Teşekkürlerini iletmişsin Orhan Kaptan. Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Zalimdin, estin.
0: Ya bu fotoğraflardaki sen misin merak ettim. Bu arada fotoğraflar çok güzel.
1: Sanki dilsiz bir mezardım, sorgusuz kazdın beni.
0: Pires demiş ki Özlem, Tamer sayesinde her gün şiir okuyorsun. Gündüzleri şiir okumuyorum dedikçe. Yani oluyor işte, arada derede ne yapalım yani. Konumuz aşk olunca Firdevs,

Bu arada Orhan Kaptan'dan gelen fotoğraflar tahmin etmiştim aslında ama emin olmak için sordum. Oğluna aitmiş. Ay maşallah, sübhanallah. Allah yolunu bahtını açık etsin. Oğlunun ve

0: Evet efendim, mesajlarınızla devam edelim. Sevgili Gülcan'dan bir mesaj gelmiş. İyilik kalpte başlayıp dünyaya yayılan en güzel izdir. Zaman kimi unutturur, kimi de değerini sessizce öğretir.
1: Çok iyiydi ya.
0: Ve Hollanda'dan bizi dinleyen Mehmet mesajına demiş ki, tabii ki radyomuz her zaman açık, kulak sizde, merakla sizi dinliyoruz. Sizi seven güzel dinleyicilerinizin yorumlarını ve sohbetinizi merakla dinliyorum. Hatta radyo açıkken Ayşe'nin konuşması bile yasak. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi Mehmet? Bundan yıllar önce, yani yaklaşık 7-8 sene önce Isparta'nın yerel radyosu Evrensel FM'de çalışıyorum. Ve şöyle bir anons geçmiştim. Bu meslek hayatımda en dikkatli dinleyici grubum Kapalı Cezaevi ve Açık Cezaevinden dinleyen dostlarım demiştim. Bugün bu fikrim değişti. Sizler de varsınız bunun içerisinde. Çünkü oradan konuştuğum arkadaşlar, dinleyicilerimden sonradan görüştüğüm insanlar oldu. Şimdi hapishanede şöyle benim programım başlayınca birisi çıkıyormuş, diyormuş ki herkes sussun, kimse konuşmasın reklam saatine kadar. O geldi aklıma. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki diyorum. Ve sevgili Emine Sultan'dan gelen mesaj. 5 kelimeye istinaden.

Zaman su gibi akıp gidiyor. Herkes çok telaşlı. Kimsenin kimseye zamanı yok. Hiç kimse masum değil. Kimse kimseyle ne küs ne barışık. Fakat herkesin dilinde toprak altını unutmayalım. Evet, herkesin dilinde toprağın altını unutmayalım. Ama iş yaşamaya gelince ne yazık ki unutulan en önemli, en gerçek, en gerçek dediğimiz eylemlerden bir tanesi. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Emine Sultan çok güzeldi, çok teşekkür ederim. Evet, Ispartalı Ayşe'den. Şöyle son mesajından başlayacağım. Barış biraz zor da ablam, hangisini kabul edersen. 2 dakikada yazdım.

zaman o kadar masum görünüp su gibi akarken, koşturmaca telaşın içinde bizi yoruyorsun. Sonra bir yağmurun ıslattığı toprak kokusu mis gibi kokarken, oysa ki hayat ile barış içinde olmak ne güzelmiş. Radyomda... Radyomda Barış Manço, Gül Pembe. İyi gelir. Ay çok güzel oldu. Çok iyiydi ya, çok güzeldi gerçekten. Bravo diyorum. Evet, Barış toprağın altında demiş Mustafa Çatalkaya. Hem de iki tane. Barış Manço ve Barış Akarsu. Allah rahmet eylesin.

0: Nesrin'cim hoş geldin.
1: Sen gülünce güller.
0: Selamun aleyküm ablam ve aleyküm selam. Hayırlı günler, keyifli yayınlar dilerim. Teşekkür ederim, iyi dinlemeler.

çok bilinen ve oldukça duygusal bir hikayesi var Gülpembe eserinin. Pek çok kişi aslında Barış Manço'nun Gülpembe şarkısını bir aşk şarkısı sanıyor. Ama işte Barış Manço'nun rahmetle anıyorum yıllar içindeki açıklamalarına göre şarkı aslında bir aşk için değil, babaannesi Gülpembe Hanım için yazılmış. Bir veda ve özlem eseri. Anlatılanlara göre Barış Manço'nun babaannesiyle bağı çok güçlüymüş. Çocukluk yıllarında onun yanında vakit geçiriyormuş ve kendisini çok seven ve anlayan biri olarak görüyormuş. Babaannesini kaybettikten sonra yaşadığı derin hüzün yıllar sonra Gülpembe'ye dönüşmüş. Ve bu yüzden şarkıdaki melankoli çoğu kişinin düşündüğü ya da çoğunuzun düşündüğü diyeyim, romantik bir ayrılıktan çok sevilen bir büyüye duyulan özlem ve vedanın duygusunu taşır. Bir detay daha vermek istiyorum bu şarkıya dair. Şarkının sözleri Barış Manço'ya ait. Ama bestesi Kurtalan Ekspresi'nin bas gitaristi Ahmet Güvenç tarafından yazılmış. Eser 1981'de yayınlanan Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünde yer almış. Zannediyorum bu hikayeyi öğrendikten sonra Gülpembe'yi dinleyince şarkının hüznü biraz daha başka bir yere taşınacak. Sanki bir aşkı değil, kaybedilmiş bir sıcaklığı anlatıyor gibi.

0: Evet, benim de anneannem gelir aklıma kaybettiğimde defalarca dinledim bu şarkıyı diyen sevgili Ispartalı Ayşe'ye diyorum ki iyi ki bu güzel eserle bizi buluşturdun.
1: Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza.
0: Evet, bugün ben de saçmalayacağım biraz. Bir fıkra yazayım kelimelerden. Gamze, çok iyi yaptın. Herkes neden duygusallaşmış yahu, biraz şenlik iyidir. İyi iyi tabii. Biz her duyguyu bir arada yaşıyoruz bu programda Gamze. Bir dipteyiz, bir yüzeyde. Sonra bir de bakıyoruz, ooo zirvedeyiz. Telaş bir gün koşa koşa kahveye girmiş. Çabuk olun, çok önemli bir iş var demiş. Barış sakin sakin çayını yudumlayıp önce bir otur da kavga çıkmasın demiş. O sırada Masum cebindeki poğaçayı saklamaya çalışırken yakalanmış. Ben yemedim ki diye bağırmış. Toprak gülerek poğaça kırıntıları üstünde duruyor kardeşim deyince herkes kahkahayı patlatmış. Tam o anda zaman saate bakıp şöyle demiş. Siz hala bunu mu konuşuyorsunuz? Ben iki tur dönüp geldim. Çok güzeldi ya. Harikaydı ya. Her zaman yazmıyorum zaten, beş kelimeye fırsatım olmuyor ama kulağımda hep dinliyorum. Ben de bu saçmalamayı sesli yapacaktım ama ortam müsait değil. Ya çok güzeldi. Çok güzeldi Gamze.

0: hepimiz fotojenik.
1: Tatlı tatlı telaşları vardı hayatın. İnsanların en güzel süslü ve ihtişamı sadelik ve tevazuydu. İnsanların barış içinde kardeşçe yaşadığı o güzel zamanlarda sükuttan daha güzel bir söz yoktu. Ne güzeldi masumca sevinerek, severek, hissederek yaşamak.
2: Çiçek dürbünümü salladım.
1: Ne güzeldi toprak gibi olmak, kuru bir tohumdan yeşil bir çiçek bahçesine dönüşmek. Ne güzel zamanlardı. Elindekiyle yetinmek, incitmeden, kırmadan, nefretten uzak insan olmak, insanca davranabilmek ne güzeldi. Demet çok güzel. Aa, harikasınız bugün ya. Çok acele yazdım, olmuştur inşallah Demet. Daha ne olacak? Çok güzeldi.

Ay şu telaşı başımdan. Alın beni anlattın ablaya. Şerifeciğim hoş geldin. Canım ablam hoş geldin.

Geldin Gülo, nasılsın? Vallahi çok iyiyim de fotoğrafın can yakıyor yani. Maşallah sana. Evet, şarkılardan fal tuttum. 9. sezonun çekilişinde sen çıktın. Çekilişi yaptığım gün yoktun. Tebrik ediyorum canı gönülden.

0: ya.
1: Evet, çoktandır WhatsApp'ta problem yaşamıyordum. Allah'ım yarabbim. Raşit mesajına giriş yapamıyorum. Önce hiç okumadıklarıma yer veriyorum. Sen bir kere paylaştığın için biraz beklettim seni. Ama şu anda şöyle tıklıyorum. Hah, girdi. Vallahi. Allah'ım.

0: Bu arada Raşit'in sesli mesajına geçmeden önce Ispartalı Ayşe Gamze'yi kutlamış. Gerçekten çok güzeldi. Şöyle şarkıyı bir durduralım, es verelim. Gerçekten güzeldi Gamze, muazzamdı hatta. Böyle bir yere onu not al. Gerçekten. Bazen böyle kavramları konuşturduğumuz fıkravari yazılar çok etkili oluyor ve çok akılda kalıyor. Evet Raşit, söz sende.
1: Günlerden bir gün masum bir şekilde oturuyordum, nan pişiriyordum. Şu ana iş yer yaptığım gibi. Çünkü 20 dakika sonra.
0: Çok sıkıntılı ses kaydı. Valla.
1: Dedi ki toprağım dedi.
0: Dur bir dakika. Bak durduramıyorum da. Hemen şöyle bir WhatsApp'ı tekrar yeni baştan. WhatsApp'ta WhatsApp yapma bunu bize lütfen. Rica ediyorum. Aramıza girme.

0: Evet, bir deneyelim. Şimdi Şerife'nin ses kaydını bir deneyeceğim. Sonra Raşit'in ses kaydına geri döneceğim. Bir sıkıntı var ama anlayamadım.
1: Ya yoktum. Ay, ne bileyim.
0: Evet.
1: Birkaç yarışım. Telefonu alsaydım. Aa, amcam, teşekkür ederim.
0: Vallahi ses kayıtlarında problem var.
1: Bunu size
0: Şerife.
1: ama ne? Ama sizin de tabi almanız ne
0: Şöyle bir
1: yapmazsın bir.
0: durduruyorum. Durduramıyorum. Ha,
1: Teşekkür.
0: durdurdum. Durduramıyorum. Şerifeciğim, duygularını yazarsan sevinirim. Sesli mesajlarınızı yayına veremiyorum. Raşit, çok üzgünüm. Neden oldu bilmiyorum ama WhatsApp bir sıkıntı çıkardı sesli kayıtlarda. Bak, bir kere daha Raşit'inkine geri döneyim diyeceğim. Bir kere daha deneyelim hatta.
2: Günlerden bir gün masum şekilde hatırlıyordum. Zaman geçiriyordum. Şimdi işte yaptığım gibi. Çünkü 20 dakika sonra çıkacağım. Ben oturuyordum. Telaş biri geldi yanıma. Öyle bir koşuyor ki böyle kan içinde kalmış. Dedi ki toprağım dedi, ne görüm dedi bu da dedi. Dedim oturdum. Vakit geçiriyorum dedim. Zaman geçsin dedim. Sen örüyorsun dedim. Ne böyle telaşlı bir şekilde geliyorsun dedim. Kardeşim dedi, ben dedi dünyaya barış sağlamak için geldim dedi.
0: Vay.
2: Dedi toprağım dedi.
0: Hadi WhatsApp. Hadi WhatsApp.
2: Barış için yanıma geldim. Burada dedim oturuyorum dedim. Zah etsin diye ulan dedim. Kaç şuradan dedim, adamın hesabını bozma.
0: Evet. Hadi. Az kaldı.
2: Bu arkadaş çekmiyor ki dedi. Ve buraya barış getirmek için geldim dedi. Sen neler neler dedi.
0: İşte ne yazık
2: Kaynacası
0: ki.
2: dedim toprağım. Bu diyar barış. Hiçbir zaman gelmez.
0: Oh. Ama çoğunu anlayamadık. Yine de yayına verdim. Bir sıkıntı var ses kayıtlarında. Anlayamadım sebebini. Sadece ses kayıtlarında değil, mesajlarınıza girerken de çok zor giriyorum şu anda. Günay, hemen kahvemden bir yudum alıyorum. Kalbini de aldım, sol yanıma yattı. Afiyet olsun.

Evet efendim, program devam ederken saat başında geçmiş bulunmaktayız. Zaman yine hızlı bir şekilde bizi içerisinde sürüklemeye devam ediyor. Şimdi gitmeden bir soru sormak istiyorum hepinize. Hazır mısınız? Bir kötülüğe karşı duruşunuz ne olur? Yani bir kötülük var. Direkt size yapılmış ya da sevdiklerinize yapılmış bir kötülük var. Sizin duruşunuz ne olur? Nasıl davranırsınız? Nasıl karşılık verirsiniz? Evet, sorum çok basit. Cevabı biraz zor. Hadi bakalım, bekliyorum cevaplarınızı. +43 660 130 19 79, çok az zamanımız kaldı. Ona göre hemen yazmanız gerekiyor. Böyle çok beklemeden.

Evet efendim, bir kötülüğe karşı durmak. Ki geldiğimiz noktada etrafımızda fazlasıyla bereketiyle var. Bir kötülüğe karşı durmak her zaman bağırmak mıdır mesela?

Pasif kalmaktansa cevap vermeyi tercih ederim demiş sevgili Firdevs, ama kötünün seviyesinde değil. Kendi nasıl desem, kendimi de sonunda kötü hissetmeden. Şey para bul, kötülüğün karşısında susan dilsiz şeytan mıdır? Ama geldiğimiz noktada kötülüğe nasıl karşılık vereceğiz? Bize yapılan kötülüğe ya da sevdiklerimize yapılan kötülüğe nasıl karşılık vereceğiz? Yok deme bana sen de ben... Kötülüğe kötülükle karşılık vermem ama tavırlarımla haddini bildiririm. Karşındaki pişman olur zaten. De... Yalçın Emine'den gelmiş. En basitinden uzak olur, mesafemi koyarım. Ve sonra demiş ki Gül Pembe'nin hikayesinden de çok etkilendim. Mesaj yazmışken bunu da yazayım istedim. Evet, bazı şarkılar bizim düşündüğümüzün çok ötesinde hikayeler barındırıyor. Ve aslında o hikayeyi bildiğimiz zaman o şarkıyı dinlerken bambaşka bir şey hissetmeye başlıyoruz. Mesela o hikayelerden bir tanesi Elfida'nın. Haluk Levent'in seslendirdiği Elfida'nın hikayesi. Ben o şarkıyı dinlerken hikayesi çünkü çok etkileyici.

Zuhal demiş ki sevdiğim insana kötülük yapılırsa yanında dururum. Yani o kavga ederse ben de ederim. O girişirse ben de girişirim. Öyle mi? Peki bir şey soracağım Zuhal. Bu soru sana. Çok samimi görüştüğün, artık can arkadaşım dediğim birisi var hayatında diyelim. Ki var biliyorum ama öyle misal veriyoruz. Birisi ona kötülük yaptı ama o kötülük yapan senin de arkadaşın, onun da arkadaşıydı. Ona bir kötülük yaptı, çok sevdiğine kötülük yaptı. Arkadaşlığına devam eder misin? Sana yapmadı bu arada. Gamze demiş ki abla eskiden onun huyu öyle, kötülükten etmemiştir ya, kötülük düşünmemiştir diye yumuşattım. İçimde affedemedim. Bu yüzden de özgürleşemedim. Stresle boğulduğum zamanlardan şimdiki zamana gelmek kolay olmadı. Her birinin adı kendi içimde ismiyle kayıtlı. Her hatasında isminden bir harf siliyorum kafamda. Huhu, çok iyiymiş. İsim silindiğinde kötülük de kalmıyor. Ani tepkiden bahsediyorsan ben direkt tepki vermiyorum. Maalesef beklerim, planlarım ve sonuçlarım. Kötülüğe karşılık vermem... Verirsem ondan bir farkım kalmaz. Sessiz kalır, Allah'a havale ederim. Gülcan.

Evet, Zuhal'e bir soru sormuşum. Kişisel bir soruydu. Yani bireysel bir soruydu. Ama siz de cevap verebilirsiniz. Çok sevdiğiniz can arkadaşınız var. Bir üçüncü arkadaşınız daha var. İkinizin de arkadaşı. O çok sevdiğiniz can arkadaşınıza üçüncü kişi zarar veriyor. Kötülük yapıyor. Tavrınız ne olur? Konuşmam demiş. Ben kesinlikle. Bana dünyanın en iyi insanı olsa da sevdiğime zarar verdiyse orada olay bitmiştir. Eğer arkadaşım haklıysa demiş.

0: Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Programdan önce de düşündüm aslında bu soruyu böyle biraz daha geniş bir şekilde sizlerle paylaşmak istediğim için böyle bir düşünme dönemim oldu. Geldiğimiz noktada programın bir noktasında da dedim, kötülüğe kötülükle aynen cevap verdiğiniz zaman can güvenliğinizi kaybedebiliyorsunuz. Çünkü yine programın en başında söylemiştim, insanların artık manyaklık düzeyinde bir psikopatlıkları var. Psikopata bağlıyorlar. Yani gerçekten de çok büyük zararlar görebiliyorsunuz. Ama kötülüğün karşısında sessiz kalmak da dilsiz şeytandır sözünü de biliyorsunuz. Çünkü kötülük çoğu zaman gücünü nereden alıyor biliyor musunuz? İnsanların suskunluğundan alıyor. Bir haksızlığı görüp başımızı çevirmek zannediyorum en kolayı. Zor olan bedeli olsa bile vicdanın tarafında kalabilmek. Yani vicdan tarafında kalabilmek. İnsan bazen bir sözle, bazen bir duruşla, bazen de yalnız kalmayı göze alarak karşı koyar karanlığa diyorum ben.
1: Öyle ya da böyle bir şekilde gönlünü alırım.
0: Ve söylerken bazen üzülerek söylüyorum ama yine de söylüyorum. İyi olmak çoğu zaman alkışlanmıyor. Alkış getirmiyor. Bazen günün sözlerinde Tamer bizlerle paylaşıyor. Buna benzer paylaşımlar. Hemen Tamer geldi aklıma. İyilik çoğu zaman alkışlanmıyor. Evet ya. Hatta yanlış anlaşılmayı bile göze almayı gerektiren bir durum. Ama bir kötülüğe karşı durduğunuzda aslında sadece bir olaya değil, içinizde büyümesini istemediğiniz bir karanlığa da sınır koyuyorsunuz. Çünkü sessiz kalınan her yanlış biraz daha cesaret buluyor. Siz sessiz kaldıkça o yanlış, o kötülük virüs gibi büyüyor, büyüyor, büyüyor, kişiden kişiye böyle bulaşıyor. Ve siz sessiz kaldıkça ne yazık ki ortalık kötülüklerden geçilmiyor.
1: Yine kayıplarda yar, yandığımdan haberi var.
0: Ve belki de mesele şu, dünyayı tamamen değiştiremeyebiliriz ama kötülüğün bize benzemesine izin vermeyiz, vermemeliyiz. Yani mesele aslında burada, bize bulaşmasın ya.
1: Her haline razıyım.
0: Çünkü şöyle düşünüyorum, insanın gerçek gücü, gücü varken incitmemesinde. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ve ne kadar korkarsa korksun, korkarken bile doğru olanın yanında durabilmesinde. Asıl güç böyle bir şey. Ve bazen bir kişinin cesareti birçok sessizliğin, birçok haksızlığın, birçok adaletsizliğin yönünü değiştirebilir.

0: Evet, şöyle bir sesli mesajı din.
1: Ablacığım, ben bu
0: Ah,
1: dediğiniz konunun
0: düzeldi.
1: arasında çok kaldım, insanların arasında.
0: Düzeldi.
1: Ben daha çok diğer o konuşan veya onu kötüleyen tarafı bayağı bir sert tepkimi gösteriyorum. Bu defa bazen ani hareketlerim olduğu için haklıyken haksız yere de düşürülüyorum.
0: Evet.
1: Ama çok sevdiğim, böyle değer verdiğim birisine başka birisi toz konduruyorsa o kişi yandı ablam be, yandı.
0: Hiç şansı yok diyorsun. Bence de. Çok ikiyüzlü insanlar var. Sulu ve mensen. Ah der bak se mensen. Okuyabildim mi? Sulu ve mensen. Ah der bak se mensen. Sabah Ali Hocam iki yüzlü sinsi insanların Almancası ve Hollandacasını sormuş. Bu sizlerle paylaştığım Sulu ve Mensen, Ah der bakse Mensen de Hollandacasıymış.
2: İki yüzlü insanlar.

0: oluyor da böyle.
1: Evet efendim, artık yavaş yavaş mola vakti geldi. Ben yavaş yavaş aranızdan ayrılacağım.
0: Neye de varım yok, onun olsun ben ağlasam da.
1: Bir fotoğraf Zuhal'den geldi. Seninle başladım ve bitirdim ablacığım. Vallahi çiçekler çok güzel olmuş maşallah. Bol bol keyfini sürün artık. Sesine yüreğine sağlık. Her zamanki gibi çok güzel bir yayındı. Sana ve dinleyen herkese huzurlu bir akşam diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Öpüyorum demişsin. Ben de seni çok öpüyorum.
0: Gönlünü alırım.
1: Evet efendim, Instagram'a doğru yol alıyorum. Haydi bakalım. Instagram'a giriyoruz. Belki siz de yaparsınız şu anda. Benimle birlikte yapıyorsanız aynı anda yapıyoruz demektir. Instagram'a hesabıma girdim. Aramaya şöyle bir yazı yazdım. Nova Süpermarket 22. Evet, girdim.
0: Bilmeden kırdıysam eğer dargın kalmak neye yarar? Varım yok.
1: Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'te. Bunlar patlıcan mı? Herhalde patlıcan. Öyle tahmin ediyorum, patlıcan. Aa, üzüm. Süper Action'larda. Kampanyada yani. Sonra şey, buna ne deniyor? Marul diyesim geliyor da. Göbek marul diyeyim hadi. Efendim, biber, yeşil biber. Sonra kabak. Aa, çok severim kabağın mücverini. Dolmalık biber. Elma. Yeşil biber. Maydanoz. Ve bu da semizol. Nane. Bence nane. Efendim, saydığım ürünler 22. Viyana'da hizmet veren son paylaşım. Şöyle bir de beğeni atayım. Taze meyve ve sebzeler rakipsiz fiyatlarla sadece 2 gün içindenmiş. Bugün ayın kaçı arkadaşlar ya? Ya bitmiş. 16'sına kadar geçerliymiş. Tüh! Bak, kaçırdınız işte.
0: Yine kayıplar da yar, yandığımdan haberi var. Bilmeden kırdıysam.
1: Evet efendim, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e, programımıza sponsor oldukları için teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyeti sizlerden de bekliyorum. Gidin selamlarımızı iletin lütfen. Ve Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum. Yerli, %100 yerli içeceğimiz, İstanbul'a Elazığ'da üretilen ve sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Programımıza sponsor oldukları için.

0: gönlün alır.
1: İhya'dan Instagram linki geldi. Vallahi süpersin. İhya.
0: Koynumda avuturum öyle ya da böyle bir şekilde.
1: Harika bir programdı ablam. İyi ki varsın. Teşekkür ederim demiş sevgili Ispartalı Ayşe. Bu alkışlar bize gelsin. Efendim yarın yine aynı saatte Viyana FM Kavşağı'nda görüşebilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Güzel bir akşam, şahane bir sabah diliyorum.

Keyfe Keder programının yapımcısı ve sunucusu Özlem Ayral ben. Hepinize en güvendiğim makamı Allah'a emanet ediyorum efendim. Sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere. Sizi bekliyor olacağım ha. Siz de beni bekleyin anacığım. Özleyin biraz. Emeğine sesine sağlık ablam demiş sevgili Demet. Demet'ciğim teşekkür ederim. Firdevs'ciğim çok öpüyorum seni. Yarın görüşmek üzere. Hadi gittim ben.

0: buluşuruz yine. Özlem ayrallah keyfe keder.
1: Gurbette Sıla esintisi. Viyana FM.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç, Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Eurovision finali öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde yaklaşık 5000 kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rusya'nın yarışmadan men edilip İsrail'e izin verilmesini çifte standart olarak eleştirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekilen protesto yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi. Türkiye-Avusturya İş Gücü Anlaşması 62 yaşında. Türkiye ile Avusturya sahasında 15 Mayıs 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın üzerinden 62 yıl geçti. Tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bugün Avusturya'da yaşayan 350 binden fazla Türk toplumunun temelini oluşturan anlaşma iki ülke arasında güçlü bir dostluk köprüsü olarak değerlendiriliyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Kapıkule'de gurbetçiye 4.300 euro ceza. Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 227 bin TL yani 4.300 euro trafik cezası ödedi. Edinilen bilgilere göre sürücü 100 km hız sınırı bulunan yolda 210 km hızla araç kullandı. Cezanın hız ihlali ve HGS borçlarından kaynaklandığı belirtildi. Viyana'da hafta sonu vandalizmi. Viyana'nın 10. bölgesinde hafta sonu park halindeki 8 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Çiftlik küle döndü. Aşağı Avusturya eyaletinin Wilhelmsburg kasabasında bulunan çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Yüzden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında tarım araçları ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Kadını korumak isterken ağır yaralandı. Viyana'daki bir restoranda bir kadının tacize uğradığını gören vatandaş müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. 29 yaşındaki şüphelinin cam kırığıyla saldırdığı olayda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçtan savrulan kişi hayatını kaybetti. Traiskirchen yakınlarındaki A2 Süd otobanında gece saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan yola savrulan kişiyi arkadan gelen araçlar çarptı. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tünel girişinde feci kaza. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Festungsberg tüneli girişinde kontrolden çıkan araç beton duvara çarpıp takla attı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 3'te 1 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de perde kapandı. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray 77 puanla üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe 74 puanla 2. Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamlarken Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları küme düştü. Bundesliga'da şampiyon LASK. Ligin son hafta karşılaşmasında Avusturya Wien takımını 3-0 mağlup eden LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu. Siyah beyazlı ekip böylece 1965'ten sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. LASK sezonu hem lig şampiyonu hem de Avusturya Kupası zaferiyle tamamladı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mutlu haftalar diliyorum. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan mikrofonda. Hafta sonunu geride bıraktık ve yepyeni haftaya merhaba dedik. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla geldik buradayız. Harika şarkılar hazırladım. Ama tabii ki sizlerin de o güzel istek ve mesajlarıyla programımız çok daha güzelleşecek, renklenecek, buna inanıyorum. Çalışıyorsanız kolay gelsin. Yoldaysanız iyi yolculuklar, evdeyseniz iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun. Program başladı, devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan mesaj ve isteklerinizi bekliyorum. Ayrıca Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan takip et. Mesajını oradan da bize gönder gelsin. Haydi o zaman. Şimdi Burak Bulut ve Soykan Ara Sıra Remix versiyon Viyana FM'de Akif Özcan'da. Mutlu akşamlar.

0: Hakiki First Can.
1: Bir cumartesi gecesi köpeği çıkar, sakinleştiricini al, yat, uyu. Gerisi rüyaların işi. Al, yat, uyu.

Merhabalar hepinize. İyi eğlenceler. Göksel bir cumartesi gecesiyle kulaklarınızda oldu. Programımız devam ediyor. Fariz İlyas. Selamlar, sevgiler gönderelim. Burcu Hanım'a iyi akşamlar dilekleriyle bizden bu güzel eseri rica etmiş, hemen gönderelim. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan gelsin o güzel mesajlar, istekler. Vay vay vay. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'desiniz. Nice mutlu yıllara, sağlıklı doğum günün kutlu olsun demiş. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar diyor. Sabri abim gönderiyor. Sabri Salih İsveç Malmö. Kral, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, dün doğum günümdü. Dünden beri bugüne de sarkan kutlamalarımız var. Allah razı olsun. Gerçekten tüm kıymetli dostlarımıza, dinleyicilerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Hatırlanmak, kıymet görmek gerçekten çok güzel. Ben de hatırlayabildiğim kadarıyla bunu yapmaya gayret ediyorum. Yapan herkese de çok teşekkür ediyorum. İnsan olmak bunu gerektiriyor zaten. Böyle iyi günde, kötü günde sevdiklerimizin yanında olabilmek gerçekten çok kıymetli. Bu konuda hassasiyet gösteren, hatırlayan, kutlayan tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Ömürden bir 35 yıl geride kaldı. Bu özel günde beni yalnız bırakmayan, arayan, mesaj atan, güzel dilekleriyle günümü güzelleştiren, varlıklarıyla hayatıma değer katan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birlikte inşallah nice güzel yıllarımız olsun. Sağ olun, var olun. Sabri Baba, iyi ki varsın. Hadi devam edelim. İyi akşamlar. Garaşınım harabele. Yo merhaba.

0: Radyo Nerva.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Efendim programımız devam ediyor. Viyana FM burası. Eskiler yeniler ama daima en iyiler tabii ki burada sizlerle. Hareketli şöyle güzel şarkılarımız gelsin. Eminem ve Develi güzel bir remix söyle dinleyeceğiz, coşacağız. Allah Allah. Pindrinks ve Mega Gastro Akif Özcan'ı sunuyor. Selamlar, hayırlı akşamlar, doğum gününüz kutlu olsun demiş Şengül Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim uzun uzun ömürler versin. İyi ki varsınız. İyi ki sizi tanımışım. Saygı sevgilerle diyor Şengül Hanım'a. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki ben de sizleri tanımışım. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım. İyi ki sizlerle beraberiz. Sağ olun, var olun hepinize. Ben de nice güzel yıllar diliyorum. Hep beraber olsun inşallah. Kemal Açıkgöz. Hayırlı akşamlar Akif'cim, ailemle birlikte yeni yaşını kutlarız. Keyifli yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Kemal Açıkgöz. Vels'e selam tüm Açıkgöz ailesine de. Çok çok teşekkürler. Mustafa Çatalkaya, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar müdürüm. Yine yeni bir haftada buradayız tabii ki hep birlikte diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Mustafa. Bir güzel şarkı da bize gönderirsen sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol demiş. Sen de Allah'a emanet ol. Mustafa Çatalkaya'ya tüm sevdiklerine de selam, sevgiler. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor. Yıldız Hanım geliyor. Teşekkürler. Sağlık ve huzurla. Sevdiklerinizle güzel bir ömür diliyorum. Bence bugün hiç istek almayın. Sizin listenizi dinleyelim demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Sağ olun, var olun ama olsun. Benim gönlümden geçenler zaten arka arkaya gelmeye başladı. Gönderiyoruz ama sizler de isteyin. Ben de sizin gönlünüz kalsın istemem. Sizin istekleriniz de güzel oluyor. Lütfen isteyin. Ben de keyifle çalayım. Yıldız Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cansu Karataş, doğum günün kutlu olsun Akif Müdürüm, ben de buradayım, iyi yayınlar diliyorum, hayırlı haftalar demiş. Çok teşekkürler sevgili Cansu Karataş, iyi ki varsın, sağ ol. Zeynep Yücel İstanbul Müdürüm, iyi ki doğdun demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hep beraber iyi ki varız diyelim, sağ olun, var olun. Ve tabii ki Viyana FM'imizin yönetim kurulu başkanı, kıymetli abim, sabahların da vazgeçilmez ismi Ali Süzen de aramızda, sağ olsun, var olsun, bakalım neler söylüyor.
3: Müdürüm. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Hoş geldin abicim, sağ ol.
3: Sesimizin ulaştığı herkese de sevgiler, selamlar olsun.
2: Eyvallah.
3: Öncelikle yeni yaşını kutluyorum.
2: Çok doğum teşekkür ederim.
3: Doğum günün kutlu olsun.
2: Sağ ol, var ol abi.
3: Alles Gute zum Geburtstag. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah.
2: Amin abi,
3: sevdiklerine,
2: sağ ol.
3: Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve Amin. De mutlu nice nice güzel yaşların olsun.
2: Amin inşallah, hep beraber.
3: Müslüm Baba eserleri... Semih Cenk'le yeniden hayat buldu. Ne isteyelim?
2: Sen ne istersen.
3: Vallahi güzel bir tane gönder oradan ya.
2: Tamam, tamam. Ne demek?
3: Sebepsiz ayrılık. Gayet güzel gider.
2: Allah Allah.
3: Gönder gelsin. Sesimizin ulaştığı herkese de armağan olsun. Kolay gelsin müdürüm.
2: Eyvallah. Kıymetli abicim, sağ ol, var ol. Ali Süzen, iyi ki var, iyi ki Viyana FM var, iyi ki biz de bu ailenin bir parçasıyız. Eskiler, yeniler ama daima en iyiler. Nerede? Viyana FM'de. Şimdi Semih Cenk, Ali Süzen'e ve hepinize benden armağan.

Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Herkese mutlu akşamlar. Artı 43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Onları paylaşmaya devam ediyoruz. Hem mesajları okuyoruz hem de o güzel isteklerinizi tabii ki yayınlıyoruz. Az önce de Müslüm Baba'dan dinlemeye alıştığımız efsane bir şarkıyı Semih Cenk'in Karışık Kaset 2 albümünden dinledik. Sebepsiz Ayrılık muhteşem bir performans yine Semih Cenk kendine yakışanı yaptı. Karışık Kaset ilk albümü de çok güzeldi. İkincisi ondan güzel oldu maşallah. Çok böyle kendine has bir üslubu, bir duruşu ve sesi var. Ben de gerçekten çok beğeniyorum. Aracımda da yüksek sesle dinliyorum şarkılarını. Sevgili Ali Süzen de aynı şekilde çok beğeniyor. Çok yakın bir dostum var. Onunla da böyle bazen konuşuyoruz. O da kafayı yiyor. Diyor ki ya Karışık Kaset 2 nasıl gidiyor? Dedim harika gidiyor. Ya diyor akşama kadar dinliyorum. Dedim ben de öyle. Fırsat buldukça kulaklığımda veya aracımda mutlaka açıyorum ve dinliyorum. Ali Süzen de bütün albümü böyle birkaç kez tur attırdı herhalde. Buradan sevgiler, o istedi Sebepsiz Ayrılığı. Ali Süzen'e, tüm sevdiklerine, sevenlerine, tüm Viyana FM ailemize armağan olarak gönderdik. Doğum günü tebrikleriniz için de ayrıca bir kez daha hem Ali Süzen'e hem de siz kıymetli dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba Akif, öncelikle doğum günün kutlu olsun demiş. Rabbim sağlık sıhhat nasip etsin inşallah. Ailenle hep birlikte olmayı nasip etsin demiş. Daha doğrusu doğum günümüzü kutlamayın, o mübarek olsun demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ ol, var ol. Genelde de milli bayramları veya doğum günlerini kutlu olsun diyoruz. İşte daha dini, inançsal bayramlarımızda da mübarek olsun diyoruz. Ama o benim doğum günüm için de onu ifade etmiş. Teşekkür ederim, sağ olsun. O yüzden yazdığı gibi tekrar okumak istedim. Hep birlikte olmayı nasip etsin inşallah ailenle diyor. Amin. Çok teşekkür ederim sevgili Raşit. Neyse diyor, sadete geleyim diyor ben diyor. Tabii yani Raşit öyle. Konuya girer, önce bir gerekeni yapar, nezaketini gösterir. Ardından da isteğini ister. Murat Başaran'dan Azıcık Ucundan şarkısını rica ediyorum. Bir nostalji yapalım demiş. Tamam yapacağız. Bir iki eserim var, sonra da onu aldım listeye Raşit'cim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Evet, doğum günün kutlu olsun müdürüm. Allah ailenle sevdiklerine nice yıllar geçirmeyi nasip etsin. İnşallah sıradaki şarkılar sana gelsin demiş. Sevgili Resul 22. Viyana selamlar. Çok teşekkür ederim. Amin. Hep beraber inşallah. Şenol Aslan Bey. Hayırlı akşamlar, iyi çalışmalar. Akif müdürüm, nice sağlıklı, mutlu, huzurlu senelere inşallah diyor. Amin. Allah razı olsun. Allah hep sizi daim etsin. Hep bizimle olun. Hep ben de sizlerle olayım inşallah. Hadi devam edelim. İyi akşamlar.

Allah Allah, Dertliler Meyhanesi Serkan Kaya kulaklarınızda oldu. Öncesinde Murat Başaran azıcık ucundan sevgili Raşit istemişti. Raşit Kandemir'e armağan olarak gönderdik özellikle. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj ve istek hattımız, ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da sizleri bekliyoruz efendim. Ayten Tun, hayırlı akşamlar. Akif Müdürüm, doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı senelere ailenle birlikte demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hem kendi ailemle hem de tabii ki Viyana FM ailemle olarak kabul ettim bunu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun. Yıldız Hanım demiş ki, madem öyle ben de o zaman Şevval Sam'dan Paralı şarkısını isteyeyim bari. Teşekkür ederim demiş. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sizin o ince düşünceniz yeter. Sağ olun. Demişti ki, az önce dinleyemeyenler için söyleyeyim. Ya bugün doğum günü, siz çalın biz dinleyelim. Yani istek istemeyelim demişti ama ben dedim ki hayır, ben size kıyamam. Siz yine isteklerinizi isteyin. Ben onları da keyifle çalarım. Çünkü sizler de güzel şarkılar istiyorsunuz demiştim. Sağ olsun. O da hemen isteğini göndermiş. Ben de o zaman aldım isteği, göndereceğim size. Artı 43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarla sizleri de bekliyoruz. Bu güzel şarkıyı dinleyelim. Ardından Viyana'da, Avusturya'da neler olmuş bir göz atacağız. Daha fazla haber için Instagram Viyana FM ve viyanafm.com.

0: Evet, Şevval Sam ve Paralı. Diğer ismiyle Lidyalı. Kulaklarınızda olduğu Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bir bakalım gündemde neler var. Viyana FM Avusturya sayfamızdan, Viyana FM Instagram sayfamızdan paylaşalım. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, Avrupa Birliği'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte Avrupa Birliği vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebileceklermiş efendim. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtilmiş.
1: Viyana FM.
0: Evet, hemen şöyle bir haber daha. Avusturya'da 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Artık yeni araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her yıl 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacakmış. Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı da kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabileceklermiş. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirilebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacakmış efendim. Bu güncel gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Daha fazla haber tabii ki Viyana FM Instagram sayfamızda sizleri bekliyor. Sevgili dinleyiciler, bunu da aktarmış olalım ve tabii ki viyanafm.com'da. Ara ara böyle güncel gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Hande Hanım bizimle beraber iyi akşamlar Salzburg'dan sevgiler demiş. Deha Bilimler'den Yağdır şarkısını rica ediyorum diyor. Ben de aldım listeye, gönderiyorum. Hepinize iyi akşamlar.

Aman da aman devam ediyoruz programı. Benim de bir isteğim var size zahmet. Sura İskender'den Dünya Herkese Gelsin demiş Şengül Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde Tuğrul Bey sevdiğime say istemişti Mustafa Taş'tan. Ben de onu bir hazırladım. Önce bunu bir dinleyelim, ardından da Şengül Hanım'ın isteği Sura İskenderli'den Dünya gelecek. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. İlk saati yavaş yavaş noktalıyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan mesaj ve istekler bekleniyor.

Vay vay vay vay, maşallah size. Murat Yeter düzenlemesi Kenan Doğulu yorumuyla geldi efendim bu güzel keyifli halayımız. Herkese iyi akşamlar. Yeni saate merhaba diyeceğiz Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979. Şimdi sırada Şengül Hanım'ın isteği var. Suray İskender'den Dünya Gelecek, ardından da onun adı neydi, Aygün Kazımova'dan göndereceğiz. Kime? Sevgili Bedia'ya. Diyor ki hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm. Ben de geldim, nasılsın demiş. Çok teşekkürler, gayet iyiyim Bedia. Sağ ol, sen de iyisindir umarım. Yayına katılmayalım. Umarım herkes iyidir demiş. Vallahi herkesi iyi görüyorum ben, iyi hissediyorum gönderdikleri mesajlarla. Gönderemeseler de dinleyenlerin ne bileyim bana iyi oldukları hissi geçiyor. Sen de iyisindir umarım. Senden Azeri bir eser isteyebilir miyim? Adı neydi? Şimdiden teşekkür ederim. Dinleyen tüm Viyan FM ailesine, dinleyicilerine armağan olsun demiş. Aygün Kazımova'dan istemiş. Aldım listeye, göndereceğim. Şimdi Suray İskender'li yorumu. Benim de çok sevdiğim bir sestir Suray İskender'li. Şarkılarını da çok severim. Dünya eserini de ayrıca çok severim. Bu eseri tabii farklı sanatçılar da okudu geçmişte. Ben bu yani hem eseri okumayı hem de dinlemeyi çok çok severim. Suray İskender'li de o değişik, o etkileyici sesiyle gerçekten harika okumuş. Şengül Hanım'ın isteği dinliyoruz. Ardından Bedia'nın isteği gelecek. Herkese mutlu akşamlar. Akif Özcan.

kayacak. Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de programımız devam ediyor. Akif Özcan mikrofonda, hem güzel istekleriniz hem de benim gönlümden geçenlerle devam ediyoruz. Siz de istek ve mesajlarla bize ulaşabilirsiniz. +43 660 130 19 79. İrem Derici en yenisi Kim Özleyecek'le buradaydı. Şimdi Soner Sarıkabı'dayım.

Yayınımızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Salih Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akif Bey, doğum gününüzü kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu yaşlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Yıldız Tilbe'den Aşka Doyamadığım çalarsanız sevinirim diyor. Salih Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel istek şarkısıyla devam ediyoruz programımıza.

Aman da aman, ne güzel şarkılarla devam. Yasin Şimşek, teşekkürler, hallettim. Radyolarınızda oldu. Sevgili Bedia diyor ki, aa müdürüm ben neler kaçırmışım, neler. Doğum günün kutlu olsun. Nice radyolu, Viyana FM'li yaşların olsun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. İyi ki doğdun. Akif eserini çalarsan sevinirim, sana gelsin müdürüm demiş. Çok teşekkür ediyorum. Niye demiyorsun Bedia, biliyor musun benim doğum günüm var diye. Kız öyle şey denir mi? Teşekkür ediyorum. Sağ olsun dinleyicilerimiz, sevenlerimiz kutladılar. Olsun, ben de bazen unutuyorum. Yani insanız, kaçırabiliyoruz böyle. Herkesin doğum gününü not etmek kolay değil. Dolayısıyla duyunca, öğrenince kutlamış olmam benim için kafi. İyi ki varsın, sağ ol, var ol. Hep beraber inşallah nice güzel senelerimiz olsun diyelim. Bedia'ya da çok çok teşekkür ederim. Bu arada zaten dündü doğum günüm ama kutlamalar hala devam ediyor. Herkese çok teşekkürler.

Aman da aman, yine çok güzel bir çalışmaydı. Tekir'den dinledik efendim. Geliversen bana, radyolarınızda olduğu programımız devam ediyor. Birbirinden güzel çalışmalarla. Sırada ise İsmail YK var. Bekar Bekar Gezerim isimli şarkısıyla radyolarınız olacak. Tüm bekarlara armağanımız olsun. Haydi bakalım. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Akif Özcan yayında. Pindrinks ve Mega Gastro ile devam. Son bölümde son mesaj ve isteklerinizi bekliyorum.

0: Biyonerva.
1: Erkan Sonel'den dinledik. Ben Yola Gelmem Remix versiyonu kulaklarınızda oldu. Eğlence devam ediyor. Son bölümde güzel mesajları bekliyoruz. Aydın Barut da bizlerle. İyi akşamlar, sevgiler gönderelim bu güzel Ozan Koçer şarkısı. Kendisine de armağan olsun. Şule Hanım, iyi akşamlar İstanbul'dan. Akif Bey, iyi programlar diliyorum ve iyi ki varsınız. Doğum gününüzü ben de kutluyorum nice güzel yaşlara demiş. Sağ olun efendim.
2: Üşürüp halime güldünüz, diri diri toprağa gömdünüz. Hanginiz sayıp sevdiniz, yüzüme gülüp arkamdan sövdünüz.

0: o zalim.
1: Aman da aman, yine çok güzel bir çalışmaydı. Ozan Koçar ve Dost şarkısı club versiyonla kulaklarınızda oldu. Artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Son güzel mesajlar, istekler bekleniyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizinleyiz. Eğlenceli güzel şarkılarla vedaya doğru.

Mix versiyonla kulaklarınızda oldu. Artık bitireceğiz programı. Bir şarkı daha dinleteyim, sonra da vedamızı edelim. Son mesajlarınız varsa bekleriz. +43 660 130 19 79'dan.

Hep güzel günlerimiz olsun inşallah. Yarın 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yarın akşam da inşallah beraber olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Değerli sponsorlarıma Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya da bir kez daha teşekkür ediyorum. Instagram, Viyama FM ve Akif Özcan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dijital kimlikle seyahat dönemi başlıyor. Avusturya'nın dijital kimlik sistemi ID Avusturya, AB'nin ortak dijital cüzdan sistemiyle entegre oluyor. Yeni uygulamayla birlikte AB vatandaşları 2026 sonuna kadar pasaport veya fiziksel kimlik taşımadan dijital kimlikleriyle seyahat edebilecek. Kimlik kartı ve ehliyet gibi belgeler artık akıllı telefon üzerinden güvenli şekilde kullanılabilecek. Sistem sayesinde havaalanı, otel ve resmi işlemlerde daha hızlı doğrulama hedeflenirken veri güvenliği çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da 1 Ekim 2026'dan itibaren araç muayene sistemi yenileniyor. Yeni araçlar ilk muayeneye artık 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Daha sonra her 2 yılda bir muayene yapılacak. Araç 10 yaşını geçince ise yıllık muayene zorunlu olacak. Yeni düzenleme ile birlikte mevcut artı 4 aylık gecikme toleransı kaldırılıyor. Bunun yerine sürücüler muayeneyi daha erken yaptırabilecek. Örneğin muayene tarihi Ekim olan bir araç Haziran ayında kontrol ettirebilecek ve sonraki tarih yine Ekim olarak kalacak. Eurovision finali öncesi İsrail protestosu. Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışması finali öncesinde yaklaşık 5000 kişi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Rusya'nın yarışmadan men edilip İsrail'e izin verilmesini çifte standart olarak eleştirdi. Gazze'de yaşananlara dikkat çekilen protesto yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi. Türkiye-Avusturya İş Gücü Anlaşması 62 yaşında. Türkiye ile Avusturya sahasında 15 Mayıs 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın üzerinden 62 yıl geçti. Tarihi anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin önemli dönüm noktalarından biri olarak görülüyor. Bugün Avusturya'da yaşayan 350 binden fazla Türk toplumunun temelini oluşturan anlaşma iki ülke arasında güçlü bir dostluk köprüsü olarak değerlendiriliyor. Kredi kartı ücretleri geri alınabilecek. Avusturya Yüksek Mahkemesi, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin müşterilerden aldığı bazı ücretleri hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararla birlikte Avusturya'daki çok sayıda banka ve kredi kartı müşterisi haksız yere kesilen bu ücretleri geriye dönük olarak geri alma hakkı kazandı. Kapıkule'de gurbetçiye 4.300 euro ceza. Yurt dışında yaşayan bir gurbetçi Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 227 bin TL yani 4.300 euro trafik cezası ödedi. Edinilen bilgilere göre sürücü 100 km hız sınırı bulunan yolda 210 km hızla araç kullandı. Cezanın hız ihlali ve HGS borçlarından kaynaklandığı belirtildi. Viyana'da hafta sonu vandalizmi. Viyana'nın 10. bölgesinde hafta sonu park halindeki 8 aracın camları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Çiftlik küle döndü. Aşağı Avusturya eyaletinin Wilhelmsburg kasabasında bulunan çiftlikte büyük bir yangın çıktı. Yüzden fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangında tarım araçları ve ekipmanlar kullanılamaz hale gelirken can kaybı ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Kadını korumak isterken ağır yaralandı. Viyana'daki bir restoranda bir kadının tacize uğradığını gören vatandaş müdahale etmek isterken saldırıya uğradı. 29 yaşındaki şüphelinin cam kırığıyla saldırdığı olayda toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araçtan savrulan kişi hayatını kaybetti. Traiskirchen yakınlarındaki A2 Süd otobanında gece saatlerinde meydana gelen ağır trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki araçtan yola savrulan kişiyi arkadan gelen araçlar çarptı. Talihsiz kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tünel girişinde feci kaza. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Festungsberg tüneli girişinde kontrolden çıkan araç beton duvara çarpıp takla attı. Ağır yaralanan sürücü olay yerindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 168 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Avusturya'da Mart ve Nisan ayları 1858'den bu yana kaydedilen en kurak dönem oldu. Meteoroloji verilerine göre ülke genelindeki yağış miktarı normalin 1/3 oranında azaldı. Uzmanlar kısa süre önce yağışların yeraltı sularını yeterince beslemediğini belirtirken, tarımda tahıl, pancar ve yem üretiminde ciddi kayıplar yaşandığı açıklandı. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 8 derece, gündüz saatlerinde ise yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Süper Lig'de perde kapandı. Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray 77 puanla üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe 74 puanla 2. Trabzonspor 69 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş sezonu 4. sırada tamamlarken Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımları küme düştü. Bundesliga'da şampiyon LASK. Ligin son hafta karşılaşmasında Avusturya Wien takımını 3-0 mağlup eden LASK Linz, Avusturya Bundesliga'da 61 yıl sonra şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip böylece 1965'ten sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. LASK sezonu hem lig şampiyonu hem de Avusturya Kupası zaferiyle tamamladı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Slice'ın Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşkın Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecek. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de şunu söylemek istiyorum. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk, fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle geçecek. Dolayısıyla ben ayrı bir heyecanlıyım. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün için ayrı bir heyecanlıyım dediğim gibi, çünkü haftanın son gününde sizlerle birlikte olamadık. Yani ben 3 gündür mikrofon başında değilim. Bu 3 gün benim için çok fazla. Hemen günün sorusunu paylaşalım. Sizce tükenmişlik ile sıradan bir yorgunluk arasındaki en büyük fark nedir? Neden? Sizce tükenmişlik ile sıradan bir yorgunluk arasındaki en büyük fark nedir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Sorduğum soru ne olursa olsun neden kısmının özellikle dikkate alınmasını istiyorum. Çünkü biz burada o kısmı tartışıyoruz. Haydi bakalım, güzel bir çalışma ardından sizden gelenlerle buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Şöyle hemen sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Aydın Bey bizlere ulaştı. Selamünaleyküm, hayırlı mutlu akşamlar dilerim size ve sevdiklerinize diyor. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar ve okuyacağımız şiir size de armağanımız olsun. Sevgili Murat abim bizlere kulak veriyor. Güzel bir fotoğraf göndermiş. İyi akşamlar kardeşim. Herkese selamlar, saygılar diyor. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Zannediyorum bugün de o attığı bölgedeki mekana çıktı. Böyle bir şey gördüm gibi sanki sosyal medyada ama tabii olayın aslını bilmiyorum. Sevgili Yusuf Bey bizlere kulak veriyor. Sevgili Yusuf Türel'e de selamlarımızı göndermiş olalım. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, hayırlı çalışmalar toprağım. Bütün dostlarıma güzel bir akşam diliyorum. Selamlar, sevgiler. Seviliyorsun güzel kardeşim demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Kendisi de benim için kıymetli isimlerden bir tanesidir. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

ardından bakmak gitmedi zoruma. Geride kalmak huyumdur benim. Yetişemedim bu zamana. Geride kalmak huyumdur benim. Lakin inanmıştım yalanlarına. Beni bırakıp gitmesin sanmıştım. Bir adım ötede bensiz olamazsın saymıştım. Aşkına, sevdana inanmıştım. İnanmıştım döktüğün gözyaşlarına, söylediğin yalanlara inanmıştım. Gidince aklım uzun süre gelmedi başıma. Sözüm ona, tövbeliydim sevdalara. Meğer yeniden sevecekmişim. Bilemedim. Bilemezdim. Ardından çok tövbeler ettim. Ettim de bir seni aklımdan silemedim. Ölmek istedim bazen. Gözlerim kapansa, göçüp gitsem bu dünyadan, bütün acılar dinecekti sanki ölümün ardından. Dedim ya, ben geride kalmaya alışığım. Ağlamak, üzülmek olmaz gidenin ardından. Aslında çoktan yıkılmışım. Hala dimdik yürüyorsam, emin ol inadından. Emin ol inadından.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Emel bizlere ulaşmış. Merhaba Melih, iyi yayınlar. Umarım her şey yolundadır demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Vallahi buradaysak keyifler yerinde, her şey yolunda demektir. Sevgili Leyla Hanım bizlere kulak veriyor. Melih Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma babama, size ve dinleyen herkese gelsin. İkinci saatte olursa seviniriz. Görüşmek üzere demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi arabesk saatini ben de dediğim gibi merakla bekliyorum. Az kaldı. İnşallah birazdan kavuşacağız. Ben de özledim. Konuşamadım bile. Hep özlemden. Bu arada sevgili Ahmet amcanın sorumuza güzel de bir cevabı var. Bence tükenmişlik her insanın kendi var ettiği bir duygudur. Bir şeyleri görmezden gelirsen, bir şeyleri duymazdan gelirsen, olmadık şeylere sessiz kalırsan, o sessizlik sonunda seni tüketir. Seni tüketeceğine söyle gitsin. Şayet bir şey yaşanacaksa karşılıklı yaşansın. Ha, karşı tarafta zaten yüz yoksa en azından sen rahatlamış olursun demiş. Çok güzel bir bakış açısı ya. Benim asla anlam veremediğim bir şey abi, yani o konforun bozulmasın, aman kimseyle yüz göz olmayalım olayı asla anlam veremediğim bir şey. Çünkü orada konfor yok ki. Yani sen varmış gibi düşünüp kendi kendini kandırıyorsun. Nereye kadar orasını bilmem. Ama illaki yaşanıyor. Sevgili Adem Çelik iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Bütün güzel çalışmalar ona da armağanımız olacak. Benim ona dediğimi bugün o bana demiş. Selam olsun gönüldaşım, hoş geldin önce gönlüme, sonra da radyoya. Seninleyim, sesindeyim, nazarsız, huzurlu, su gibi akan bir yayın olsun. Bugün ikinci saat için ayrı heyecanlıyım. Soruna cevabım, yorgunluk geçicidir. Yorgunluk azalınca geçer gider. Ama tükenmişlik, uzun süreli stres ve baskı, sürekli yetişme hali ve kendini ihmal etmenin birikmiş sonucudur. Bir noktadan sonra motivasyon, odak ve hatta kişinin kendilik hissi bile etkilenir. Değil mi? Hiçbir şeye adapte olamıyorsun. Hiçbir şeyle mutlu olamıyorsun. Yani sadece işte inançlarından dolayı nefes alır durumdasın. Yani seni kimin mutlu ettiğinin farkında değilsin. Seni birinin mutlu etmesinin peşinde değilsin vesaire vesaire. Gerçekten garip bir durum. Hani derler ya, Allah düşmanımın başına vermesin. Tam olarak böyle bir durum da. Ama bazı düşmanlar da bazı şeyleri hak ediyor ya. Çok da böyle söylememek lazım. Aslında Allah her şeyin hayırlısını bilir demek gerekiyor. Bu tarz temenniler biraz tuhaf, en azından bana göre.
Bir diğer kritik fark da yorgunken hala umut vardır. Ama tükenmişlikte kişi çoğu zaman ne yaparsam yetmiyor hissine girer. Yani nedeni aslında sürekli devam etmek zorunda hissedip hiç gerçekten toparlanamamak. Gecen güzel olsun demiş. Bunu yaşıyoruz ya. Hani aile içinde özellikle, ne bileyim, emeklilik durumlarında falan bir tükenmişlik sendromu anlık bir geliyor. Bir yerden sonra geçiyor ama bazen de geçmeyebiliyor. Geçmediği anda sıkıntı. Geçmeli ya. Her şeyin bir vakti zamanı var. Her şey gittiği yere kadar. Efendim, Giray gelsin affetmem seni diyelim, ardından bir Rafet Erroman çalışması gelsin. Sevgili Zuhal ablamıza armağan edelim iki güzel eser, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Rafet'e roman dizileri misafir oldu. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Zuhal ablamız için gelmiş olsun. Gürcan abimize de selamlarımızı gönderelim. Şayet bizleri dinliyorlarsa. Sevgili Yavuz Bey bizlere kulak veriyor. Terapi merkezinden selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım oralarda her şey gönlünüzce olur.

sevgili Sadi Bey de şu anda bizlere kulak veriyor. Terapi merkezinden selamlar. İyi çalışmalar. Haydar, Murat, Yavuz ve Sadi demiş. Her birine kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımı göndermek istiyorum. Her zaman söylüyorum, her biri birbirinden kıymetli insanlar. Bunu gerçekten gönlümden hissederek söylüyorum. Zaten beni az çok tanıdınız. Ben de bir şey oradan gelmiyorsa, hissetmiyorsam öyle laf olsun diye söylemem abi. Bütün çalışmaları kendilerine de armağan etmiş olalım. Hatta isteği olan varsa özellikle ikinci saat için onları da listeye alırım. Neden olmasın? İkinci saatimiz arabesk fantezi müziğin en iyileriyle geçecek ve birazdan programın ikinci ve maalesef son saatindeyiz. Pazartesi ve cuma günlerinin ayrı bir büyüsü var. Çok hızlı geçiyor. Benden söylemesi. Sevgili Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Tükenmişlikle sıradan bir yorgunluk arasındaki en büyük fark, biz tükenmişlik olayının bütün kabahatini işten vesaire yaşadığımız yorgunluğa atıyoruz ama o aslında sıradan bir yorgunluk ve olması gereken bir şeydir. Dünyanın bir düzenidir. Bizim içimizde bir yerlerde bizim bile kabul etmek istemediğimiz, yüzleşmekten çekindiğimiz bir tükenmişlik vardır. Aslında her şey buradan kaynaklıdır. En büyük fark ise yorgun olduğunu kabul edersin ama tükenmiş olabileceğinin ihtimali bile seni korkutur demiş. Değil mi? Bu tükenmişlik konusunda destek almaktan vesaire bir çekiniyoruz. Ne bileyim, boğazımız ağrıyor. Bir kulak burun boğaz doktoruna gidiyoruz da ruhumuzda bir şeylerin ters gittiğini hissettiğimiz anda bir psikoloğa, bir psikiyatriye gitmeye çekiniyoruz. Çok enteresan. Efendim, Raviş bizlerle birlikte olacak. Damla diyelim, ardından Salih İnci gelsin. Ağlatma diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

0: şarkılar sizin için.
1: Aşkın
2: Viyana FM. Viyana FM.
3: Evet, Salih İnci bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş bu saatimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Sevgili Yavuz Bey'in bizlerden bir isteği var. Onu birazdan listeye alacağım. Sevgili Gürcan abimiz dedi ki, ve aleykümselam kardeşimi, yayınlar dilerim. Her şey gönlünce olsun. Eyvallah abim, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Program öncesinde mesaj gönderen isimlerden bir tanesi. Kendisi de merhabalar, yayınlar dilerim. Bütün çalışmalara talibim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Zor soruyorsunuz diyerek de mesajını sonlandırmış. Zaten mesele o. Yani biraz gönüller yorulsun, kafalar yorulsun istiyorum. Hani bunu kimse şey olarak anlamasın, demesin ki zaten gönlümüz yorgun arkadaş, yangına körükle gitme. İnsanın gönlü yorulmadıkça bir şeyleri dile getirmiyor abi. O yüzden o gönül yorgunluğu şart. Hani bir şeylerin o canına tak dediği noktaya gelmesi lazım. Yoksa olmuyor. Hani birileri sana bir şeyler söylüyor, sen üzülme vesaire diye, ama dinlemiyorsun, uzak ol diyor, olmuyorsun. İlla üzülmen lazım, kırılman lazım, o gönül yorgunluğu lazım. O yüzden aslında her sorunun, sorduğumuz her sorunun bir cevabı var. Rabbim daha zorlarıyla karşılaştırmasın.

Minik Selçe Sezen Aksu bizlerle birlikteydi. İnsanlık hali dedik. Severken öyle oluyor değil mi? Yani bir tarafın diyor ki ne gelirse senden gelsin. Bir yerden sonra da o geleni beğenmiyorsun, diyorsun ki sen beni yoruyorsun. Ama başta ne gelirse senden gelsindi ve karşı taraf aynıydı aslında. Yani bir şeyleri başta kabul edip sonra kabul etmediğinde aslında bu da bir çeşit haklıyken haksız duruma düşmek meselesidir. Çünkü bir şey baştan bellidir. Bunun da farkındasındır. İnkar etmezsin. Buna rağmen bir şeyler değiştiğinde haklıyken haksız duruma düşüyorsun ama biz bunu kabul etmemek için ne diyoruz? İşte insanlık hali, her insan değişir, her insan aydınlanır falan filan. Elbette ki hani sen şeye sığınıp köprüyü geçene kadar denilen muhabbet var ya, oraya sığınıp kendini birilerine olduğundan farklı gösterdiysen, sonrasında değiştiysen, karşı tarafta bir aydınlanma yaşadıysa burada olay doğru. Ama sen baştan beri olduğun gibiysen ve böyle kabul edildiysen, bu haklıyken haksız duruma düşmektir. Bunu da kabul etmek karşı tarafa düşer. Yani gidip de şey diyemezsin. İşte her insan aydınlanma yaşar, insanlık halidir vesaire. Bu vicdansızlık ya. Hani karşıdakinin o an ne yaşayacağını bilemezsin. O süre içerisinde sana ne kadar bağlandığını bilemezsin. Belki bilirsin ama gitmeyi kafaya koyduğun için zaten bilsen de umursamazsın, ama senin umursamaman oradaki insanın canının yandığı gerçeğini değiştirmez. Sen başta her şeyi göze alıp başladığın biriyle sonrasında her şeyi göz ardı edip, onun acı çekmesi de dahil her şeyi göz ardı edip bitirebiliyorsan, sende bir yanlış var demektir. Bir şeyleri oyuncak etmişsin demektir. Ki bu da benim yaşamaktan korktuğum bir durum. Efendim, güzel bir çalışma gelsin. Emre Aslan bizlerle birlikte olacak. Önce aklımda diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. İkinci saatimizin girişini sevgili Yavuz Bey'in isteğiyle yapacağız. Öyle bir mesaj göndermiş ki beni yaşlı yerden yaban vurdu. Kardeşim dendiği anda ben bitiyorum. Demiş ki kardeşim sevemedim, kara gözlüm, bize çalar mısın? Canını yerim. Sen böyle dersin de ben o şarkıyı çalmaz mıyım? Sen bu işi biliyorsun. Hakikaten Yavuz bir delikanlısın. Aldım listeye girecek. Sevgili Yavuz Bey'e bir kez daha selamlarımızı göndermiş olalım. Aklımda diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşka meçhul.
3: Damar. Damar üstüne.
2: Aşka meçhul.
3: Alem. Damar dinlesin.
2: Aşka meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canım sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydin. Sevdiğimiz saatin girişini bu akşam iki şarkıyla birlikte yaptık. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bu saatimiz itibariyle bizler değil, şarkılar daha çok konuşacak, onlar daha çok konuşulacak. Aydan Volga bizlerle birlikteydi. Sevdan var ya dedik, bu güzel çalışma aynı zamanda gönüldaşım, yol arkadaşım. Sevgili Ela'ya armağan etmiş olalım. Aslında bu saat içerisindeki birçok şarkı kimse bilmeden ona geliyor. Ben hiçbir şey söylemeden o şarkının içeriğinden bunu zaten anlıyor. Dolayısıyla tıpkı söylediğim gibi ben susuyorum, şarkılar konuşuyor. Vallahi Murat abi derinlere dalmış ama bizim arabesk yayınımız öyle çok da ne böyle hüzünlü ne çok neşeli geçen bir program. İlla ki bir yerde neşelenecektir yani. Ona bir kez daha bolca selamlarımı göndermiş olmak istiyorum. Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih demiş, eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tükenmişlik ağır bir duygu. Vücut yorgun, beyin yorgun, mutsuzluk olsa mutsuzluk bu olsa gerek. Biz yetersizlik diyorduk meğer tükenmişlikmiş. Sıradan yorgunluk, erkenden uyudun mu geçiyor, diğeri geçmiyor demiş. Ya geçip geçmemesi mesele değil de bana şey daha garip geliyor. Hani bu sözüm ona ruhsal yorgunluğun, tükenmişliğin ardına sığınıp bambaşka bir kimliğe bürünen birileri var ya, illaki çevremizde vardır. Hani öylesi bana daha tuhaf geliyor. Bilmiyorum nedendir. Ama asla anlam veremediğim bir davranış. Bu arada zaten tükenmişlik de yetersizlikten gelir. Ama aslında şeyi düşünmemek lazım. Hani ben ona yetiyorum, buna da yetebiliyor muyum? Şöyle miydi, böyle miydi falan. Onu çok düşünmemek lazım. Abi senin kıymetini bilen adama varlığın yeter, seni yormaz, üzmez, yıpratmaz. Yanında olduğun için şükreder oturur. Ama senin kıymetini bilmiyorsa istediğin kadar yorul, tüken, işin sonunda sen biter gidersin ama hayat devam eder. Bu bir gerçek. Efendim, Orhan Baba bizlerle birlikte olacak. Hayat kavgası diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

acı çekip ağladım. Bir ömürlük gözyaşı döktüm her gün, hayat acı çekip.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Orhan Gencebay kulaklarımızdaydı. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Emine ablamız bizlere ulaştı. İyi geceler Melih, hoş geldin yayınlar. Güzel bir hafta diliyorum dedi. Eyvallah, teşekkür ederim ablam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar. Sana da armağanımız olsun. Sıra geldi sorunun bizdeki cevabına. Soruyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu akşam için sizlere tükenmişlik ile sıradan yorgunluk arasındaki en büyük fark nedir, neden diye sorduk. Aslında ben yaptığım yorumlar içerisinde sorunun cevabını da bir yerde verdim. Ama direkt olarak spesifik bir cevap gerekirse şöyle ki, bence en büyük fark insan bedensel yorgunluğunu hissetmiyor. Hani birçok dinleyenimizin de söylediği gibi yatağa yattığın anda bir şekilde geçiyor. Ama bir yerde bir tükenmişlik varsa da bunlar en çok yine orada yatağa yattığın anda gün yüzüne çıkıyor. Ne bileyim, ya biriyle konuşma ihtiyacı hissediyorsun ya döneleyip yatamıyorsun. Tuhaf bir durum. Yani insan yorgunken birini görmek istemez ama içinde bir tükenmişlik. Anlaşılmamışlık varsa onu anlayan birini arar. Yani birinde kimseyi gözü görmez, yorgundur, kendini düşünür, bencillik vardır ama diğerinde bir arayış içindedir. Ve bence tükenmişlik yorgunluktan daha insani bir duygudur. Hani birine yorgunum deyip onu kendinden uzaklaştırırsan bu ayıptır abi. Çünkü herkes kendince yorgun. Ne bileyim, ev işlerinden yorgun, kendi işinden yorgun vesaire vesaire. Bu sebepten birini uzaklaştırırsan günün birinde tükendiğinde, birine ihtiyacın olduğunda onu yanında bulamazsın. Kimseyi suçlayamazsın. O yüzden yorgunken bile olsa kimseyi kendinden uzaklaştırmayacaksın. Ha, baktın yorgunluğunu anlamıyor. Senin işte onca verdiğin mesaja rağmen senden uzaklaşmıyor. O zaman da tükendiğin an ne yapacağını falan gözden çıkarıp herkes hayatından çıkaracaksın. Yani bencilleşeceksin. Bence yorgunluk biraz bencillik meselesidir. Yani mesaj yazıyorsun, görüyorsun, giriyor çıkıyor. Diyorsun ki neden cevap vermedin? Şuradan geldim, yorgundum. 2 dakika girdim, durumlara baktım, çıktım. Böyle bir şey olamaz abi. Yani o durumlara bakacak 2 dakikan var, bana cevap verecek 2 saniyen yok mu? Efendim, ava giden avlanır diyelim. Saadet Bora gelsin ardından, buralardayız. Haydi bakalım.

İki güzel eser bizlerle birlikteydi. Önce Saadet Bora kulaklarımızdaydı. Hava giden avlanır dedik, ardından Küçük Yıldıray bizlerle birlikteydi. Hastayım iyileştir beni dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Şimdi sırada Bir Yaşayan Efsane çalışması var. Tekirdağ için gelecek. Sevgili Gülay Hanım bizleri dinliyorsa, ona da beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara da selamlarımızı gönderelim. İsmi karıştırıyorsam affına sığınıyorum kendisinin. Efendim duysunlar diyelim, ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sevgili Aydın Bey güzel bir fotoğraf göndermiş. Teşekkür ediyorum. Yıldız bizleri dinlemekte. Selamlarımızı göndermiş olalım. Haydi bakalım, gecenin son şiiri ardından yolumuza, yolculuğumuza gecenin sonuna doğru devam ediyoruz.

Susmak istiyorum bazen. Ömrü billah konuşmamak. Susmak istiyorum bazen. Sessizliğe sevdalanmak. Lakin olmuyor işte. Adın aklıma gelince, sırf acım dinsin diye haykırmaktan başka çarem kalmıyor. Ruhumu özgür bırakıyorum bu şehrin sokaklarına. Köşe bucak seni arıyor. Bense hapsettim kendimi dört duvara. Sen olmadan hiçbir şeyin tadı olmuyor. Anlayacağın bu şehir dar geliyor bana. Gönlümle ben aynı anda bu şehre sığmıyor. Aslında bilirsin tövbeliydim konuşmaya. Lakin şu aralar sessizlik beni sensizlikten daha çok zorluyor. Hala aklımdasın. Unutmak öyle söylemek de olmuyor. Takvimden yapraklar düştükçe kimse bilmese de canım acıyor. Sesim titriyor bazen. Dilim lal olmuş. Kimseye seni seviyorum demiyor. İhanet edecek sanki yokluğuna. Bu deli bir türlü adam olmuyor. Bu şehrin her yanı sana benziyor.

0: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, çok çok kral bir çalışma bizlerle birlikteydi. Müslüm Baba kulaklarımızdaydı ama muhteşem bir çalışmayla öyle herkesin bilmediği, bilemeyeceği, sadece has Müslümcülerin bileceği muazzam bir çalışmaydı. Umarım sizler de keyfine dinlediniz. Son dileğim dedik. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Sırada vedadan önceki son çalışmamız var. Hatem Uğur bizlerle birlikte olacak. El mi yaman diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bu güzel eserle birlikte bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola, ki illaki etmişizdir. Kocaman Akşar son kez sizler için geliyor. Bir mezdeki yapalım ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güzel dilekleriniz, düşünceleriniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Sevgili Emine ablam, emeğine yüreğine sağlık. İyi geceler demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hanan bizlerle birlikte olacak. Amar diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım son kez şöyle bir 80'lerin etiketçi gençlerini selamlıyoruz.

0: işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk kendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etmeseydi. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul.
2: Gönülden gönüle
1: damar şarkılarla
2: Melih ile
1: Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

İnsanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer, Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum seni. İşte böyle.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.